taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Zekeriya Bozdağ'dan alınan bir Ankara türküsüyle başlıyoruz. Kayaların Arını, Dilek Karadağ sizlerle.

Süleyman Uğur'dan Nida Tüfekçi'nin derlediği "A elime mor kınalar yaktılar" Denizli türküsünü Şükriye Tutkun seslendiriyor.

Seheryeli Yücel Paşmakçı'nın derlediği bir Kars türküsüyle devam ediyor. Gökte uçan telli turnam, Hasan Yükselir sizlerle.

0: aşk.
1: Nevzat Güyer'den alınan bir Edirne türküsü dinleyeceğiz Tülin Berbergil'den. Aman dayler yol verin, a beyler ben sılama varayım. Sılam yeşil yaprak açmış, a ben nasıl dayanayım?

Seher yeli programımız bir Manisa türküsüyle devam ediyor. Armut Ağacı. Kaynak kişi Mehmet Bulanlar ve seslendiren Elvan Sevim.

Adana'ya doğru uzanıyoruz şimdi. Şu kışlanın kapısına. Durmuş Yazıcıoğlu'nun derlediği türküde Gülseren Erdağ dinliyoruz.

Şener'den alınan bir Bayburt türküsüyle devam ediyoruz. Baba ben derviş miyem? Mehmet Aldaşoğlu sizlerle.

Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Halay çekin düzülsün. Fatma Topçu sizlerle.

0: Ancak aksi söz konusu olduğunda kendini hayata bağlayan, hayatta tutan bir takım değerlerle sorumlu.
1: Saat 7 haberleri veriyoruz. A Milli Erkek Basketbol Takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Milli Savunma Bakanlığı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemli bir dönüm noktası olacağını açıkladı. Zirvede Türkiye'nin ittifak içerisindeki stratejik rolünün bir kez daha ortaya konulacağı vurgulandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi açıklama yaptı. Türkiye, NATO'nun güçlü ve güvenilir bir müttefikidir dedi. Genel merkezde kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin masaya tarihinden aldığı güçle oturacağını vurguladı. NATO zirvesine Türk savunma sanayi ürünleri damgasını vuracak. Savunma Sanayi Başkanlığı, zirve kapsamında NATO yetkililerinin ve uluslararası savunma sanayi şirketlerinden yöneticilerin katılacağı üst düzey bir resepsiyon verecek. Türk teknoloji şirketi Baykar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve NATO Parlamenter Asamblesi heyetini ağırladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın çalışmalarına dair sunum yaptı. Bayraktar, insansız savaş uçakları zamanla tüm savaş uçaklarının yerini alacak dedi. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Şehrin en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. Yaşanan patlamada 5 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlama sonrası Türkiye'den taziye mesajları ard arda geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur dedi. Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan orman yangınının üzerinden bir yıl geçti. Bölgede yapımına başlanan afet konutları tamamlanma aşamasına geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak dedi. AK Parti üniversiteleriyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanıyan düzenlemeyi meclis başkanlığına sundu. Daha önce öğrenci affından faydalanmamış tüm öğrenciler yeniden üniversiteye başvurabilecek. Düzenleme ile sahte diploma ile sertifika düzenleyenlere de hapis cezası verilecek. Üniversitelerde 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 16 yeni program açılacak. Yapay zeka ve dijital tabanlı programlar 2026 YKS tercih kılavuzunda yer alacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni programların gelecekte ihtiyaç duyulacak meslekler dikkate alınarak belirlendiğini söyledi. Milyonlarca memur ve emekli bugün açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyonunu açıklayacak. Böylece Temmuz zamları netleşecek. Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOG, Temmuz ayına özel yeni finansman kampanyası duyurdu. T10X veya T10F hayali kuranlar için 3 ayrı seçenek sunuldu. Kampanyada faizsiz kredi imkanından filo satın alımlarına özel ayrıcalıklara kadar birçok fırsat öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Katar'da gerçekleşen dolaylı görüşmeler tamamlandı. Arabulucu Katar ve Pakistan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde 1500'den fazla sağlık çalışanı katledildi. 38 hastane hizmet dışı kaldı. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin

0: Verilti Türkü'de sabah.
1: Günaydın, günaydın değerli dinleyicilerimiz. Bugün 3 Temmuz 2026 günlerden Cuma. Yine TRT Türkü'de sabah diyerek huzurlarınıza geldik. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı sesleniyoruz. Ve her birinize güzel, hayırlı, uğurlu bir gün diliyoruz efendim. Bugün yine TRT Türkü'de sabah programı sizlerle türküler eşliğinde buluşacak. Ve programı Emine Yılmaz hazırladı. Muzaffer Ayıldız da sesleri ulaştıracak sizlere efendim. Ben Deniz Sabahat Aslan, yaklaşık 3 saatlik bir zaman dilimini paylaşmak üzere niyet ettik. İnşallah sağlıklı, huzurlu, güzel bir yayın olur. Öncelikle bugün mesai başında olan herkese kolaylık diliyoruz. Tarlada, bağda, bahçede, bu yaz sıcağında çaba, emek gösterenlere de kolaylık dileriz efendim. Güvenlik güçlerimiz, sınır boyundaki Mehmetçiğimiz, her birinize Allah saklasın. Ve türkülerimiz heybemizde yola çıkacağız. 7.30'da sizlere bazı yollardaki trafik akışı hakkında bilgi verdikten sonra 8'e dek devam edecek türküler gecidemiz. Ve saat 8 olduğunda da hava durumu hakkında şöyle biraz bilgi ulaştıralım. Ardından sizlerden gelen elektronik mektuplar, yani sosyal medyadan yazdığınız bütün mesajları tek tek sizlerle paylaşacağız. İlk türkümüzü sunalım. Rahmet diliyoruz. Konservatuvarda değerli bir öğretim görevlisi arkadaşımız, abimizdi efendim. Bir Ankara türküsü sesinden ulaşacak sizlere. Osman Özdenkçi Rıfat Balaban'dan derlemiş. Diyor ki, kara koyun etli olur, kavurması tatlı olur. Yar üstüne yar seven ölmez ama dertli olur. Kısaca hoy da yârim hoy da diye başlıyoruz. Ardından türküler devam edecek.

Saatimiz 7.13'ü gösteriyor. TRT Türkü'de sabah yine yayında bu sabahta efendim. Sizlerin postası, sizlerin buluşma adresi. Radyomuz TRT Türkü ve biz TRT Türkü'de sabah diyerek her sabah sizlere sesleniyoruz. Bu cuma gününde yine buluştuk sizlerle. Tekrar radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz ya da sesimizin henüz ulaştığı yerler varsa efendim programı Emre Yılmaz hazırladı. Muzaffer Ayıldız sesleri ulaştırıyor. Ben Deniz Sabahat Aslan mikrofon başında sizlerle yarenlik ediyoruz. Yıldız Aslan bir türkü seslendirdi. Arpa buğday daneler yıkılsın meyhaneler dedi. Eda Tüyek çocuğumuz Aysel Sezer'den derlemiş bu Yozgat Akdağ Madini türküsünü. Şimdi gülüm güle darılmış, gül dikene sarılmış diyecek Kubilay Dökmetaş. Mebrure Avaz'da Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği bir Sivas türküsü. Ardından Sevcan Orhan'da eyvallah diyecek ve türküler sizin için yayında.

düşünüyoruz ve türküler sizlere ulaştıkça biliyorum ki gününüz biraz daha ağır yükleri hafifletecektir efendim. Tekrar hayırlı uğurlu sağlıklı bir cuma günü diliyoruz. Sevcan Orhan seslendirdiği türküsünü şimdi Işık Başel'in sesine kulak verelim. Celal Güzel ses imzası taşıyan bir Diyarbakır türküsü, yine Sara Sözen hocamız derlemiş. Karanfil eker misin, bu aşkı çeker misin, bana yettiklerini ahirette çeker misin? Türkümüz sizler için, Diyarbakır'a selam olsun.

Efendim Semra Bağcı'yı çok güzel bir Azerbaycan ezgisinde dinledik. Şimdi rahmetle yad edelim Şahin Gültekin hocamızı. Sular durur derler, güzel sorulur derler. Faik Okutkent'ten Ahmet Yamac'ın derlediği Samsun Çarşamba türküsünü dinleyelim. Sonra da yol durumu nasıl biraz kulak verelim.

0: Yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Temmuz sıcaklarının da kendini hissettirmeye başladığı şu dönemde özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik olduğu anlarda sürücülerimizin zorluk yaşaması ihtimali var. Öncelikle herkese hayırlı yolculuklar diliyoruz ve bazı yollarda yapım onarım çalışmaları var. Bir takım projeler kapsamında da trafik akışında değişiklik oluyor. Karayolu Genel Müdürlüğümüzün notlarından bir kısmını aktaralım sizlere. Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Denizli yönü trafiğe kapatıldığı durumda ulaşım diğer yönden çift yönlü olarak sağlanıyor ve bu durum 29 Haziran'dan 13 Temmuz'a dek devam edecek. Seydişehir Akseki Manavgat yolunun 25 ila 36. kilometreleri arasında patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 3 Temmuz 2026 tarihinde saat 10 ila 17 arasında aralıklarla yol trafiğe kapatıldığı durumda olacak ve Cevizli Dere Bucak İbradi Güzergahı alternatif hat olarak kullanılacaktır. Geride Kızılcahamam Ankara yolunun 21 ila 22. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam Geride yönü trafiğe kapatıldığı durumda ulaşım diğer yönden çift yönlü olarak sağlanıyor. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 50 ila 52. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ettiği için Bozüyük Mekece yönü trafiğe kapatıldığı durumda ulaşım diğer yönden yine çift yönlü olarak sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 72 ila 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ İslahi Hassa yolunun 7 ile 10. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Kırklareli Saray yolunun 35 ila 39. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarında yarar var. İnebolu Kastamonu yolunun 19 ila 21. kilometreleri arasında heyelan ıslah çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bingöl Solhan yolunun 8 ila 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım yine kontrollü olarak devam ediyor. Trabzon Gümüşhane il sınırında Torun Gümüşhane yolunun 15 ila 48. kilometreleri arasında bulunan Kürtün yani Uluköy Budak Kürtün kavşağında Torun T1, T2, T3, T4 tünellerinde her iki yöndeki tüplerde de yangın söndürme sistemi bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 29 Haziran'da başlayan çalışmalar 7 Temmuz 2026 tarihine dek devam edecek ve saat 8 ila 17 arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Değerli dinleyicilerimiz, sizlere vurguladığımız gibi hava sıcaklıkları nedeniyle özellikle öğle saatlerinde sürüş zorunluluğu hali alabilir. Bu nedenle

seyrine dikkat olunuz. Lütfen sağlık görevlilerimizin de uyarıda bulunduğu gibi yanınızda bol su, tuzlu ayran ya da benzeri yiyecek içecek bulundurmakta fayda var. Özellikle uzun yol sürücüleri için bunları belirtmek istedik. Yolunuz açık olsun. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.

Baban görmesin bizi, baban görürse bizi öldürür ikimizi. Al aşağı vur dizi, baban görmesin bizi, baban görürse

Saatimiz 7.41 oldu efendim. Sizlere yol durumu hakkında bilgi verdik. Bugün 3 Temmuz 2026 günlerden cuma. Tekrar hayırlı uğurlu, sağlığınızın yerinde olduğu bir gün diliyoruz. İşiniz gücünüz rast gelsin efendim. Biz İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Program yapımcımız Emine Yılmaz, sesleri ulaştıran ana kumandada Muzaffer Ayıldız kardeşimle birlikte saat 10'a yaklaşınca edek sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Yol durumu hakkında bilgi verdik. Ondan önce Şahin Gültekin hocamızı rahmetle yad ettik ve ardından bir Giresun Göreli türküsü dinledik. Ömer Akpınar repertuarımıza kazandırmıştı. Rahmet olsun ona da. Çavuşlu diye diye düştüm yollara düştüm. Ander kalsın sevdası, ben ne hallere düştüm dedi Ümit Tokcan. Selam olsun buradan ona. Şimdi İhder'in dalları yerdedir yerde, kız siyah sülfün yüzüne perdedir diyecek Albus Aktaş'tan Sarı Sözen hocamızın derlediği bir türküden önce Nazlı Öksüz. Bu türkü Çorum Alaca türküsü. Yücel Paşmakçı hocamız yakın zamanda rahmetli yolcu ettik. Ruhu şad olsun. Muharrem Coşkun'dan derlemiş. Diyecek ki Nazlı Öksüz, İhder'in dalları yerdedir yerde, kız siyah sülfün yüzüne perde. Ardından o Kırıkkale türküsünü de tabii ki Grup Reçin seslendirecek. Menevşe koymuşlar gülün adını. Almadım dünyadan ben muradımı. TRT Türkü'de sabah hepinizin keyfi efendim.

Bir düet dinledik. Bediye Akartürk, Nurullah Akçayır birlikte seslendirdiler. Süpürgesi Yonca'dan, Gayet Belinci'den. Şimdi Nida Ateş'i dinleyelim ve Remziye Akkaplan rahmet olsun bir türkü ondan alınmıştı kaynak kişi. Remziye Akkaplan, Necla Akben ve İcle Akkaplan ablamızın anneleridir efendim. Bir öğretmendi, tanıma mutluluğunu yaşadım. Rahmet diliyorum. Nida Ateş hocamızın derlediği Sivas Bostankaya türküsü. Kar yağar bardan bardan, yollar kapandı kardan.

0: Hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, hava sıcaklıkları birkaç gündür mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretti. Özellikle batı bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri bu konudan çok etkilendi. Öğlen saatlerinde güneş çok fazla yoğun olduğu için belli bir yaşta bulunanlarla çocukların sokakta olmaları ya da güneş altında olmaları sakıncalıdır diye sağlık görevlilerimiz uyardılar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre ise ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yer yer sağanak yağışlı, gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerinde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yine mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek sıcaklıklar, sıcaklık değerlerine dikkat edelim. Rüzgar ise kuzey ve güneydoğu kesimden zaman zaman hafif, ara sıra orta kuvvetli esecek. Bazı illerin sıcaklık değerleri: Bursa 33, Çanakkale 34, İstanbul 31, Kırklareli 30, Denizli 37, İzmir 35, Kütahya 30, Muğla 35, Adana 34, Antalya 31, Burdur 34, Hatay 29, Ankara 33, Eskişehir 31, Konya 34, Yozgat 29, Bolu 28, Bartın 32, Kastamonu 30, Zonguldak 26, Amasya 34, Rize ve Samsun 29, Trabzon 27, Erzurum 29, Kars 27.

ve Malatya 38, Van 28, Diyarbakır 40, Gaziantep 37, Mardin 36, Şanlıurfa 41 derece olacak. Yine vurguladığımız gibi özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcaklık çarpmalarına karşı dikkatli olalım. Sağlıklı bir gün diliyoruz.

Saatimiz 08.05'i gösteriyor. İkinci saat dilimiz başladı. 3 Temmuz 2026 günlerden Cuma. Yine güzel bir gün diliyoruz. Belki de bizi şimdi dinlemeye başladınız ya da yola çıktınız ve radyonuzun düğmesine şöyle bir dokundunuz. TRT Türk'ü hepimizin buluşma adresi ve sizlerin sabah programı, sabah keyfi TRT Türk'ü'de sabah. Eğer şimdi duyuyorsanız tekrar anımsatalım. Bugün programımızı Emine Yılmaz hazırladı. Muzaffer Ayyıldız sesleri ulaştırıyor. Efendim bendeniz her eve, bulunduğunuz ortama konuk olup sizlerle gönül yarenliği ediyorum. Az önce Ender Balkın'ı dinledik. Hava durumu hakkında biraz bilgi verdikten sonra Elazığ'a doğru bir yolculuk yaptık. Pınar'ın başından ufak taş gelir.

Sen ağlama, gözlerinden yaş gelir. Emo suya gider, eli boş gelir. Oy güzel, salınır gezer, bağrımı ezer dedik. Elinize selam gönderelim. Biraz sonra sizlerden gelen bütün sosyal medyadaki mektupları, ben onlara elektronik mektuplar diyorum, o sözcükleri tek tek paylaşacağız. Ancak bir türkü daha dinleyelim. Bu kez Azerbaycan illerinden bir esinti olacak ve Hüseyin Turan'ın sesi ulaşacak sizlere. Seni sevirem, divaneyim, sensiz hayatı viraneyim diyecek Hüseyin Turan. Dinleyelim, sonra bakalım bir türkü daha ulaştıktan sonra da neler yazdığınız birbirimizle paylaşalım.

Saatimiz 8.15'i gösteriyor ve ikinci saat dilimiz başladı. Ama az önce kırnıfil bendreng olur. Yani karanfilin o renk renk olmasını anlatıyor. Ve çok güzel bir Şanlıurfa türküsüdür efendim. Kazancı Bedi'yi hanginiz hatırlamazsınız ki? Özellikle Urfa sıra geceleri deyince gerçekten hani günümüzün moda deyimiyle trend oldu derler ya.

dışında Anadolu ozanlarını anlatmamız hep dikkatinizi çekmiş. Şimdi de sevgili yapımcı Emine Yılmaz'la biraz böyle stüdyo arkasında sohbet ediyoruz. O sizlere çok güzel programlar hazırladı. Bir dönem Aşıklarla o kadar çok program hazırladı ve yapım yayına girdi ki ardından İctel Akkaplan'da o saklı kalmış türküler canlandırıldı. Dün de sevgili ozanımız Mürsel Sinan'a buradan selam gönderiyorum. Ozanlarla ilgili epey bir söyleşi yaptık. Bu duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gültekin Erkalış Gaziantep'ten olduğu gibi bize selamını o kadar sıcak yansıtıyor ki ve Meral Hanım'la Ege'ye Turan Hoca'nıza türkü tabii ki bendenizden armağandır. Program sonunda mutlaka size okuyacağım. Aralarda da okuyorum. Seviyorsunuz. Hele bu Le Musto Musto Turan Akman Erkılıç Hocam. O Musto'yu ben çok söylerdim. Bu aralarda programlarda istiyorsunuz farkındayım. Biraz mırıldanırım size. Gürol Seçil Kara yazdılar. Muğla yatağından kolaylıklar diliyorum Sabah Hanım. Sıradaki türküyü eşim Seçil Hanım'la kızım Simge, damadım Ömür, torunum Toprak Paskal, oğlum Erdinç Kara için isterim ve Gürol Seçil Kara ile birlikte Seçil Hanım sürekli dinleyicilerimiz, çok teşekkür ederiz. Turan Akman Erkılıç, az sonra sürprizim var. Musto'yu siz de mi bu kadar seviyordunuz? Gerçekten çok hiciv dolu ama son derece güzel bir halay türküsü okuyacağım sizin için. Değerli Murat Odabaşı, güzelim sözcüklerinizi mutlaka dinleyicilerimizle paylaşacağım. Osman Çok Yaman, cumanız mübarek olsun demişler. İnşallah efendim hayırlı bir gün olur. Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam gönderiyoruz. Bütün ekibi de selamlıyoruz. Hayırlı yayınlar demişsiniz de o güzelim resimler her biri birbirinden güzel. Çok teşekkür ederim. Gönlünüzde de çiçekler açsın. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den selam gönderiyorlar. Aleyküm selam. Siz Güzide ekibi Sabahat Hocam nezdinde selamı gönderiyorum. Eşime, çocuklarıma, torunlarıma ve tüm türkü sever dostlara türkü istiyorum. Daima TRT türkü demiş. Var olunuz efendim. Durak Çağatay da Erzurum'dan selamlıyor bizi. Dadaşlar diyarına selam gönderelim. Ve şimdi size ana kumanda iki türkü ulaştıracak. Hadi dilek tutun efendim. Bugün cuma, kabul olur dualarımız.

8.28'i buldu saatimiz ve yaklaşık yarı bölümünü tamamladık. 3 Temmuz 2026 Cuma günkü TRT Türkiye'de sabah programımızı. Efendim kırmızı bendireng olur dedik, sonra Erzurum yapıları tıkışları kapıları dedi. Mine Kuş Dadaşlar Diyarı'na selam gönderdik. Değerli Durak Çağatay bize Erzurum'dan yazıyorsunuz ve yine Hamit Bey Erzurum'dan yazmışlardı. Sabah sabah böyle o diyara bir selam olunca davul zurna coşkusuyla da ümit ederim çok mutlu oldunuz. Ve sonra Emre Saltı'yı dinledik. Rahmet diliyoruz. O da genç yaşta rahmeti Rahman'a kavuştu. Dağlara küstüm Ali dede, çaresizlik içinde olan kulların manevi yakarışını seslendiriyordu eserde. Ve dinleyicilerimiz bize Instagram'dan da yazıyorlar. Facebook sayfamızdan, eski adı Twitter olan X sayfamızdan da. Ancak o kadar yoğun ileti var ki her zaman bunu sizlerle paylaşıyorum. Sabahat Hanım dün benim adım okunmadı, bugün okunmadı deyince efendim yüzlerce ileti geliyor hamdolsun sizlerin yoğun teveccühüyle. Tabii ki her gün birini paylaşmak bizim boynumuzun borcu. Mümkün olsa saatler dakikalar yetse tek tek sıralasak gitsek. Selahattin Balkan Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selam göndermiş bir mukabil efendim. Türküleri sevgili eşim Sultan Balkan'la çocuklarıma Musalar Yeniköy halkına ve siz çok değerli TRT Türkü çalışanlarına armağan ediyorum diyerek kolaylıklar dilemiş. Çok teşekkür ederim. Aykut Türk Şaban Öz Ankara'dan selam gönderiyor. Ali Erimten yine emeğini ekmeğini taştan çıkaran Şirin ilçem Bucak diye tanımlıyor. Çok teşekkür ederim. Diyor ki Sabahat Hanım efendi hayırlı cumalar diliyorum. Türkü bahçede çalışan herkese gelsin gari. Efendim türküyü herkese armağan ediyoruz. Fikret Dikmen Ozanımız umarım sağlığınız yerindedir. Mutlu bir gün diliyoruz size ve Nidiye selamlar. Yavuz Selim Karlıdağ Trabzon Araklı Pervane köyünden selamlıyor. Ama maşallah Evliya Çelebi gibisiniz. Geçen gün gördüm Erzincan'da Refahiye'de bir görüntü vermiştiniz. Türkan Kaya günaydın diyor Çankırı Kurşunlu Çavundur'dan selam göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Mustafa Telli Kayseri'den yine herkese selam gönderiyor. Siz de safa getirdiniz programımıza. Türkü'de tabii ki ailenize, torunlarınız Mustafa Emin, Ahmet Şerife, Zeynep Elife ve tüm Develi Gümüş Ören köyündeki akrabalarınıza armağandır. Siz de iyi ki varsınız. Hayırlı cumalar. Kazım Yakışan Ordu Kurgan Yeşilurt Mahallesi'nden sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz demiş. Bir mukabil efendim. Bizleri geçmiş ve gelecekle buluşturup iş dünyamızda gezintiye çıkaran, duygudan duyguya sokan çok kıymetli TRT çalışanlarımız, sizlerden bir ordu türküsü rica ediyorum demiş. Bu türküyü Korgan Yeşilyurt Mahallesi'nde gurbette olan kardeşlerimize armağan edelim. Sevgili Kazım Yakışan ne güzeldir değil mi? Fındık toplayın kızlar, fındık dalda kalmasın. İyi toplayın kızlar, baş şarkçılar duymasın. Hadi ordu Giresun Rize çay tarlalarında kolaylık diliyoruz. Sesimiz size ulaşmıştır. İhsan Özdoğan selamlar Sabahat Hocam hoş geldiniz demişsiniz. Siz hoş geldiniz efendim. İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaşar bizi dinliyorlar. Her birine türkü armağanımız var. Gülşehir Nevşehir'e selamlar. Yılmaz

Can Türk yine Fındık Kentli yazıyor bize. Giresun Espiye'den selamlar olsun efendim. Zeki Özceylan da her zamanki gibi Alanya'dan selamını ulaştırmış. Zeki Ayaz, Beti Ayaz, Mehmet Seyhan, Reyhan Seyhan, Ali Şahin için türkü istiyor. Hemen türkülerimizi sunalım efendim. Vildan Turan okusun türkümüzü, oy Pelüter desin. Ardından da sensiz uzun geceler yuhum şekiler, üstüme dünyanın odu töküler. Yani ya ateş alıyor beni diyor. Ali Aydar Gül seslendirecek Zeynep Anlurova'nın albümünden bu Azerbaycan ezgisini, türküler sizler için.

Hasretindeyim, hasretindeyim dedi Alaydar Gül. Efendim hasret olan dinleyicilerimiz de var. Zeki Başoğlu, ey dost sana geldim yazın sıcağını kışına yazın aldırmadan. Kimseden cebir şiddet tehdidi almadan. İstediler de vermedim niceleri. Tavşan kanı çaylar getirdim gönül pınarımdan. Hoş geldiniz TRT Türkü'de sabah programı ekibimiz. Muhteşem bardaklar içinde çay. Çay da benim zaten dünyam desem yeridir. Çok teşekkür ederim. Biz de çaya hasret kaldık. Şimdi sizlerle isim. Murat işi sağlam Nide Kemerhisar'dan yazıyor. Nisa Hanım için türkü istemiş. Hay hay diyoruz. Cengiz Tilkioğlu Mula yatağından tüm türkü dostlarına selam gönderip hayırlı cumalar diliyor. Var olunuz efendim. İsmail Günerhan İzmir yolundan selamlar can dostlarım. Sıradaki türkü askerime, polisime, Kars Akbaba köyüne armağan ediyorum. İyi ki varsın TRT Türkü. Cansın. Allah razı olsun. Bu dualardan sonra gönlümüz şad olmaz mı? Çok teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun. Türkan Kaya da Çankırı Kurşunlu Çavundur'dan selam göndermişti. İbrahim Kaçar tüm dostlara Eskişehir'den selam ulaştırıyor. Hasan Cengiz Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden selamlayarak Ali Gülaş'ta Arif Cebeci, Yektametin Özcan Keleş, Ali Keleş, Şaban Özkan, İbrahim Kaya, Ali Tunç için Türkiye istedi biz de armağan edeceğiz. Serpil Demirci hayırlı cumalar diliyor Kocaeli İzmit'ten. Gününüz güzel olsun efendim. Ali Birkara Bor Bahçeli'den selamlar gönderiyorum. Sıradaki türkü eşim aşkın kızım Beray Düzce ve Adana'daki oğullarım için olursa sevinirim demiş. Sizlere de iyi yayınlar sevgiler. Çok teşekkür ederiz. Değerli Şaban Dişli çok teşekkür ederiz. Sabahat Hocam değerli çalışma arkadaşları programı dinleyen dostlar kolaylık dileklerime selam ve sevgilerimi bütün kalbimle paylaşıyorum. Sağlıklı günleriniz olsun demişsiniz. Ne güzel gönlünüz. Ergün Tontu yine Darende'den Somuncu Baba'dan hayırlı cumalar diliyor. Bütün türküleri de Tontu ailesiyle Erdal Oğuz Bey, Hilmi Key, Hıdır ağabeyine armağan ediyor. Ceyhanlıları da unutmamış. Kezban Kafalı Burdur'dan günaydın diyor. Reçber Hasan Özkan da İstanbul Çekmeköy'den bize ulaşmış. Dilek Yıldız günaydın mutlu sabahlar diyerek müthiş güzel bir kuş örseliyle bizim gönlümüzü hoş eylemiş. Yusuf Ustaer Konya Karapınar'dan selam gönderiyor. Diyor ki selamlar türküler hatıran olsun. Şarkı çalsana ve teşekkür ederim. Şarkıları sevgili Dilek şimdi anons ediyor sizlere. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan selam göndermiş. Sağlık afiyet dileği bizden efendim. Ve tabii ki Yaşar Köksal Ankara Çubuk'tan o soba, o bahçe, o muhteşem görsel ne güzel. Bereketli olsun, sağlıklı, şifa olsun. İstanbul Radyosu ekibine çok teşekkür ederim demişsiniz. Biz de teşekkür ederiz. Bir gün biz ekipçe o bahçeye gidelim. Ben şimdi konuşuyorum sevgili Ferhat'la. O bahçeye bizi davet ederseniz birer çayınızı içeriz efendim. Osman Yalçın hayırlı cumalar diliyor Denizli'den. Çok teşekkür ederiz. Mahmut Üstündağ'da ya Isparta Yalvaç Kuyucak kasabasından herkese hayırlı bir gün diliyor. O halde türkümüz bu kez yine Azerbaycan ezgisi ve Huşenk Azeroğlu kaynak kişi Hediye Karabağ'da seslendirecek. Ay gözümün ışığı, gül yüzlü göçek kızım, evimin yaraşığı, ömrüme bezek kızım. Bütün babalar kızlarına sesleniyor.

8.51'i buldu saatimiz. Yavaş yavaş 3. saat dilimize doğru yaklaşıyoruz. Ardarda Azerbaycan ellerinden Kars'tan türküler seslendirdik ve az önce Nihal Koca'yı dinledik. Yöre ekibinden Nida Tüfekçi'nin derlediği bir Kars türküsüydü. Ceyranım gel gel başına ben senin dolanım gel dedi. Efendim ah le le le le Musto ah le le le le Musto Musto çakmış bazara ah le le le le Musto uğradırlar nazara. Turan Akman Erkılıç, çok teşekkür ederim. Repertuar genişliğinize hayranım. Böylelikle ben denizde kendimi şöyle bir yokluyorum. Vallahi bu daha varmış hafızamda. Çok teşekkür ederim. Dün söylemiştim size mutlaka bu türküyü size dinleteceğiz diye. Çok yeni, çok seslendirildi. Biz böyle halaylarda okuruz. Selam olsun size ve Eskişehir'e. Dinledikçe birbirimizi daha iyi anlamayı, paylaştıkça çoğalmayı öğreniyoruz. Ülkemizin güzel insanlarını selam ve sevgilerle diyerek efendim bize güzel dileklerini ulaştırmış. Öğretmenlerimize, arkadaşlarına, eşinize, oğlunuz Çağan Deniz, kardeşiniz Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi, İbrahim Duru, Şaban Dişli arkadaşlarınızla Ender Ayar'a, bütün akrabalarınıza selamlarımı lütfen iletiniz. Size de sağlık diliyorum. Sağlıklı olmanız bizi mutlu ediyor. Seydi Alas Adana'dan sevgiler gönderdiler Zübeyde Hanım için. Tabii ki türkü okurum. Mithat Çatlakkaya bütün dostlara Aladağ Ener Köyü'nden selam gönderdi. Tekin Kolu Çolak yine Ankara'dan bize hayırlı bir cuma diliyor ve Osmaniye Kadir'le Durmuş Sofular Köyü'ndeki annesi Dönek Kolu Çolak için türkü istiyor. Çok teşekkür ederim. Biz de sizi seviyoruz efendim. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den selamlayarak hayırlı cumalar diliyor. Milan ve Karan Gürkan gelini Seda ile eşi Cahide Hanım için türkü istemiş elbette. Berlin'e selam olsun İsmail Yalabuk, günaydın TRT Türkü ailesi, türkü dostları, hayırlı cumalar dilerim diyor. Ve bir zeybek olmaz mı? Tabii ki. Al yazmam dalda kaldı. Bediye ablam böylece güzel güzel o hançeresindeki distraction dediğimiz sesle bile çok güzel seslendirir. Vakit kalırsa sevgili Emine'den rica ederim dinletiriz. Selahattin Özdemir de Niksar Yeşilkaya'dan selam göndermiş. Şair Koreli Mustafa Bayındır bizi selamlıyor. Çok teşekkür ederim. Ali Cengiz yine güzel bir gün diliyor. Tüm türkü dostlarına, özellikle TRT Müzik Daire Başkanlığı görevi yapan sevgili Cemalettin Gençtürk abim, benim de sevdiğim biriydi. İnşallah onun da sesini dinletiriz. Ve Taliha Günsever, Kayseri'ye yolculuk yapıyoruz. Tabii ki radyoda siz, sıradaki Türkiye eşim Yusuf'a armağan ediyorum. Sabah enerjiniz mükemmel demiş. Çok teşekkür ederim. O halde enerjimiz yansısın. Daracık sokakları duman bürüdü, Külhan Beyler kızları aldı yürüdü diyecek Hakan Ünal. Yöre ekibinden derlenen İstanbul türküsünün ardından da Hürmüz gelini diyecek Olcay Köker ve Sinop'a bir selam salacağız. Haydi türkülerimiz.

Saatimiz tam 9'u gösteriyor. 09. 3. saat dilimiz başladı ve Olcay Köker alma dalgam alma yeni gelini gümüş kemer sıkmış ince belini dedi. Efendim türkülerimiz de manilerimizden oluşuyor, bütün yaşamı anlatıyor. Hüseyin Gezer yazdılar bize, Denizli'den selam gönderiyorlar ve sıradaki türkü ailesi için istemişler elbette. Nehir Engin diyor ki günaydın Nehir Engin, Temel Çiftinden selamlar. Kırşehir'den Sivas'a yolculuk yapıyoruz ve türkülerle neşeleniyoruz. Sıradaki türkü dinleyen herkese armağan olsun. Hayırlı yolculuklar, sizin de yolunuz açık olsun. Yunus Şen Ocak Denizli'den selam gönderdiler. Sıradaki eser ailenize armağandır. Bartın'dan Kasım Baştürk günaydın Sabahat Hocam yayın ekibi. Tüm türkü dostları sizlere türkü armağan ediyorum. Türküler kadar güzel günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Selamlar Konya'nın Akşehir ilçesi Can Kurtaran Köyü'nden. Sevgiler, ben Mustafa Kara diyor ve tüm Can Kurtaran Köyü'ne bir de Sucu Abdil Örtgün'e türkü armağan etmek istemiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Gülten Kaymak Edirne'den günaydın diyor. Teknik ekibimize, bendenize kolaylık dilemişsiniz.

Çok teşekkür ederim. Gününüz güzel olsun. Dostlarınıza da tabii ki türkü armağan edeceğiz. Siz de türküyle kalın efendim. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan yazıyorlar. Tüm dinleyicilerimize türkü armağan etmişler. Var olunuz. Eskişehir'den başkent, tabii Bastonun başkentidir ama Eskişehir'in bütün güzellikleri var. Devreye selamlar gönderiyor. Ve günaydın, iyi yayınlar diyor bize değerli dinleyicimiz Mustafa Günat. Bir türkü de benim için olur mu demiş. Stuttgart'ta bütün gurbetçilerimize selam gönderiyoruz. Bu arada Suna Koçak teyzemiz kesinlikle dinliyordur Berlin'den. Özellikle selamımız var tabii ki. Seher Duyar Manisa'dan yazıyor. Ömür yoldaşım Durmuş Duyar için diyorsunuz ya. Yüreğim titriyor. Sevginiz daim olsun. Ömrünüz bereketli. Özcan Gönen Manavgat'tan selamlar gönderiyor. Memleketim Afyon Emirdağlılarla Manavgatlılar ve sağlık çalışanlarına armağan olsun demiş. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden sesleniyor ve Kapadokya'dan Vedat Karaaslanlı eşine İrfan Han Köklü'ye, Emine Hanım'a her sevdiğini türkü istiyor. Fethiye'den saygılar sunarım demiş Bayram Gökçen, saygı bizden efendim. Sıradaki türkü Zeynep, Eren, Kerem, Metehan ve size armağandır. Trabzon'dan çok zarif bir merhaba diyor Emine Demir Atamer. Günaydın Özgür Aldemir, Manavgat'a selamlar. Osman İnan, Ankara'yı selamlıyoruz. Türkü dostları da size türkü armağan ediyorlar. Ve Ayşe Duyar Kılıç, çok teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar. Manisa'dan günaydınlar. Canım babam Durmuş Duyar'a, Mulis Akarsu'dan, ah dün dinlettik, bugün yüreğim yine sıkışıyor ama ben size bir ara mırıldanacağım efendim. Nilgün Kalyoncu, dostlara sevgimle günaydın diyor. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi selamlar göndermiş. Acı Payam Kelekçi'den Hatice Ünal da bizi selamlıyor. Hasan Güçlü, Konya Kulu'nun sesi, günaydın diyor. 68 Aksaray Ihlara Vadisi'nden sevdiklerim sizlere selam olsun diyor. TRT ailesinde unutmamış Murat Işık'tan. Biraz sonra Mulis Akarsu türküsünü mırıldanacağım ama şimdi iki güzel türkümüz var. Haydi dilek tutun bakalım şansınıza. Hangi türkü?

9.11 oldu saatimiz. 3. saat diliminden dakikalar almaya başladık ve yayınımız devam ediyor İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı. Ve az önce dedik ya Habibe, Sinop'tan çıktım yola, Boyabat'ta verdim mola. Efendim Neşet Ertaş türküsü dinletmiş olduk sizlere. O şirin sözlerine hayranım gözlerine dedi Levent Özmen ve dinleyicilerimiz de mutlu oldular tahmin ediyorum. Selahattin Erzi, ne güzel sözleriniz daima, çok teşekkür ederiz. Adana sıcaktır şimdi, gönlünüzün sıcaklığı bize yansımış diyor ki, zevkle beğenerek ve isteyerek dinlediğimiz TRT Türkü'de Sabaha, yapım yayın ekibine ve sanatçımız Sabahat Aslan'a sevgiler. Bir mukabil efendim, sözleriniz bize güç veriyor. Yıldız Hanım'a her zamanki gibi türkü armağanı bendenizden. Siz de iyi ki varsınız, ömrünüze bereket. Ve değerli Murat Odabaşı, inanın o sözcükleri okumadan geçemiyorum. Bazen bir barak havası yüreklere dokunur, bazen bir

Bu gamla gönüller şad olur. Bazen coşkuyla çekilen zılgıtı okurken ezgiler dillerde, bazen de bir horonda buluşuruz omuz omuza. Gönülde birikenlerin ezgilerle buluştu, muhabbetle, dostlukla, aşkla, sevdayla, hüzünle, gamla yüklü, insana özgü her duyguyu barındıran türkülerin kılavuzluğunda kadim Anadolu'yu diyar diyar dolaştıran fevkalade güzellikte bir program TRT Türkü'de sabah. Ve Avcılar'dan siz bunu her yazdığınızda dinleyicilerimle paylaşmak istiyorum, çünkü bizi bize öyle güzel anlatıyorsunuz ki. Ve ben hep şöyle derim: edebiyatı kuvvetli olanın edebinden gelir bu güç. Dolayısıyla sizin nevi şahsınıza münhasır o varlığınız bizi de mutlu ediyor. Selamlıyoruz değerli kardeşim. Zeki Gün Burdur Esenevler'den bizi hiç unutmaz. Güzide ekibimiz demesi de bizi ayrıca mutlu etmiş. Eşinize, çocuklarınıza, torunlarınıza tabii ki türkü armağanım var. Ve Türkan Kaya selam gönderdi bize. Facebook'tan da ayrıca yazmışlar. Çok teşekkür ederim. Ordu Korgan Yeşilyurt Mahallesi'nden Kazım Yakışan yazdılar. Fındık Kentli Yılmaz Can Türk bize hiçbir zaman unutmaz. Giresun SB'den Zeki Özceylan da yazdılar efendim. Alanya'ya selam olsun. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'ın sesi İbrahim Özü doğru da diyor ki: hocam, Çorum'dan selam gönderiyorum. Sıradaki türküyü bütün dostlara armağan ediyorum. Kolay gelsin. Sizin de her şey gönlünüzce olsun. İdris Şen, değerli muhtarımız, şu anda bir anda düşündüm bir saniye içinde. Gerçekten muhtarlar mahallelerimizin her şeyi. Sağlık, eğitim, bir takım sorunlar, hatta aile arası kavgalar bile onlardan sorulur. İdris Şen muhtarıma da kolaylıklar diliyor. Giresun Bulancağı sevgiler gönderiyorum. Mustafa Kına Kayseri'den bizi selamlamış. Sizin de yüzünüzden gülücük eksik olmasın. Hayırlı bir cuma olsun efendim. Çınar Türkmen, Hacı Bektaş'tan türkü dostlarına günaydın diyor. Salma Gilge Gemisi Engin'e aşık değişini mutlaka sizin için yarın seslendirmeye çalışacağım. Olmadı seçeceğim. Bekir Gültekin Kayseri'den yine selamlıyor. Tekirdağ'ın sesi Ahmet Dinçkan. Abdullah Albayram Gaziantep Şahin Bey'den selam göndermiş. Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den, Sefai Özdemir Bartın'dan, Servet Coşkun Hatay Dört Yol'dan, Rasim Salçık Orhan Eli Altıntaş'tan, Selim Onay da Denizli Yatağı'ndan selamlıyor. Ve sazımla türküler diyor Ankara'dan Sait Bey. Kolaylık dileğinize teşekkür ederim, ama Ferhat da bana yeter abla türkü sunalım diyor. Haydi türküler.

9.22'yi bulduk. Yavaş yavaş son saat dilimizi de tamamlamak üzereyiz. TRT Türkiye Sabah İstanbul'dan sizlere canlı canlı seslenmeye devam ediyor. Az önce Burhan Ketir önce kiraz aldım dikmeden, dallarını bükmeden diyerek bizi Zonguldak'a götürdü. Ardından dedi ki Gülay Özer...

ip attım ulaş diye tarakta gücü kaldı. Efendim şimdi Alişen'den derlenen bu türkü Nidat Fek hocamız Sinop'tan kaydetmiş repertuarımıza, Sinop'a böylelikle bir selam göndermiş olduk. Değerli Ayhan Şat hayırlı cumalar diliyor. Sıradaki türküyü Bakırköy Saadi Konuk Devlet Hastanesi çalışanlarına armağan edelim diyor. Sizin de gönlünüz olsun her şey, gününüz hayır olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. Ve değerli dinleyicilerimiz, bazen diyorsunuz ya Sabahat Hanım bugün benim adım okunmadı, dün okunmadı. Bir kez daha vurgulamak isterim. Efendim internet ortamında, sosyal medya ortamında nasıl akıyorsa inanın sırayla her birinizi dillendirmeye çalışıyoruz. Selahattin Balkan selamlar Manisa, Turgutlu Musallar Yeniköy'e. Aykut Türk Şaban Özü Ankara'dan selam göndermiş bize. Ve değerli dinleyicimiz İhsan Özdoğan da selam gönderiyor. Bütün dostlarına türkü armağan etmek istemiş. Kazım Yakışan buradan da yazdığınız teşekkür ederim değerli dinleyicimiz. Mustafa Kına da Kayseri'nin sesi ve Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den, Instagram'dan da Facebook'tan da yazıyorsunuz. Siz biraz gönül koydunuz geçen gün diye tekrar size bir selam göndermiş oldum. Yaşar Özdemir Tavşanlı'dan selam gönderiyor bize. Kütahya'ya sevgiler. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan yazıyor. Sıradaki türkü her zamanki gibi Torunu Ege'ye ister ve Emet Azan Köyü'ndeki Süleyman Biroğlu'na bütün sevdiklerine armağan ediyor. Mustafa Erduran günaydın, hayırlı sabahlar TRT Türkü. İstanbul'dan Konya Bozkır Çağlayan Mahallesi'ne sizlere, dinleyenlere selam olsun diyor. Aleyküm selam. İlham Yüver Kocaeli Darıca'dan seslenmiş. Başarı dileğinize çok teşekkür ederim. Hatice Kaymak Solak İzmir Selçuk Efes'ten bizi selamlamış. Türkü dinleyen tüm dostlarıma hayırlı cumalar dileyerek türkü armağan ediyorum diyor. Önder Tokur da İstanbul Sarıyer'den yazmış. Günaydın Gülden İbişimemoğlu Denizli'ye ve size sevgiler. Turgut Azman Bursa Keles'ten selamlamış bizi. Çobanlara türkü istemiş sevgiyle. Gülten Kaymak Edirne'den İstanbul'a selam gönderiyor. Halil Albayrak Samsun İlk Adamın Sesi Erdoğan Avcıbaşı Manisa'nın Şamar Köyü'nden ulaşmış. Yılmaz Kaygısız da sıradaki türküyü 42 yanlış okudum, çok özür dilerim. 42 koca yıllık hayat arkadaşım Ayten Hanım için torunlarıma bir de armağan ediyorum diyor. Aziz Ceviz Bilecik Bozoyuk'tan, Konya Bahçesaray'dan Ahmet Göğebakan, Ali Aydoğ Trabzon Yomra Özdil'den, Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan, Turgut Esen Eskişehir'den, Arife Tosun Manisa Göbekbaşı Köyükliler Köyü'nden, Kocaeli Gebze'den de Akif Arslan. Adıyaman'dan yazıyor Gölbaşı'ndan Veli Özdemir, selam olsun. İletinizi ayrıca aldım. Şimdi türkülerimiz. Erkil İt Güzeli Bağlar Bozuyor, Kirpikleri Kalem Olmuş yazıyor. Meltem Doğan seslendirecek yöre ekibinden derlenen bu Kayseri türkümüzü.

9.32 oldu saatimiz. Sona doğru yaklaşırken iki güzel türkü daha dinledik. Tarlaya ektim soğan, bitmedi yedi doğan dedi Mehmetcan Pelikoğlu. Osman Kalyoncu'dan Tunceli'nin derlediği Giresun türküsüyle. Ondan önceki türkümüz de zaten çok güzeldi. Erkilet güzeli bağlar bozuyor demiştik. Efendim Tülin Aşık Zonguldak'tan sevgiler diyerek başlıyor. Bir mukabil daimi dinleyicimizdir. Öteden beri çok severiz kendisini. Gönlü türkülerden yana olan herkese sıradaki eser armağan olsun diyorlar. Aydemir ailesi Ordu Fatsa'ya size kucak dolusu selamlar. Ayla Hanım'la Aleyla ve Atalay'a türkü benden armağandır. Sevgili Mustafa Bey, bütün ailenize sağlık diliyorum. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den yazıyor. Bir türkü istemiş tabii ki. Mithat Kaykı, türkü güzel insanlar annem Gülizar Hanım'la Mefaret Hanım ve Rahmi Taş'tan için olabilirse sevinirim demiş tabii ki. Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan yazar bize. Size ve sevdiklerinize türkü armağan edeceğim. Zeki Gül Eski Şehir'den yazıyor. Salih Okova İstanbul Pendik'ten, Konya Güney Sınır'dan Mustafa Şiş ve bugün yarışmışlar sanki. Mehmet Öztüfekçi de Malatya Yeşil Çırmıklı'dan yazıyor. Sobayı gördüm. Ahmet Köksal Ankara'dan sobayla çay demler de siz demlemez misiniz? Vallahi geliriz, davet edin. Birol Yıldız hayırlı sabahlar diliyor. Dostlarımıza türkü armağan edelim diyor. Namık Uras da Nidebor'dan yazmış. Ceyran Şimşek Ayar Samsun Atakum'dan kucak dolusu selam diyor. Bütün dostlarımıza Fahri Özdemir de Osmaniye'den selamlıyor. Yusuf Öztürk, güzel yurdumun güzel insanları Erciyes'in güneyinden selamlar, Seyrani şehrinden demiş. Ve Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan seslenirken Metin Çakır diyor ki Sabahat Hanım Ordu Ulubey Aydınlar Mahallesi'nden herkese selamlar. Sizin nezdinizde bütün ekibe iyi bir gün diliyorum. Cumanız mübarek olsun. Ulubey Aydınlar Mahallesi sakinleri ve Sivas Koyulhisar Yenice Köyü'nde arıcılık yapan amcaoğlumuz kıymetli abimiz Hatem Demir taş için türkü istiyorum. Benden de size armağan olsun. Türkü Mavilim Mavişelim Tenhada Buluşalım. Nuray Aliler seslendiriyor Hacı Payam'ın türküsünü. Kırıkkale Keskin türküsüdür. Hacı Taşan da muhteşem bir kaynak kişidir. Türkümüz sizin için.

Duman aldı dağlara, ben kaldım yaylalara. Şenol Özyakup seslendi. Bir anda İbrahim Can'ın kulakları çınlasın ve konserlerimizde onun, Mesut Cemil'de bu türküyü konserde okurken dinleyicilerimizin coşkusu aklıma geldi. Bütün Karadeniz'e, Trabzon'a, Rize'ye, Artvin'e, Hopa'ya selamlar. Malik Yapar Berlin'den bize günaydın dediler. TRT türkü dostlarına türkü armağan etmek istiyorum diye seslendiler. Muharrem Uğur, günaydın TRT çalışanları. Bugün misafir var, oğlum Oğuzhan, kızım Özgehan için türkü istiyorum. Gönlümüze güzel ezgileriniz düşsün demişler. Efendim gözünüz aydın, ne kadar güzel kavuştunuz onlara. Afyonkarahisar'dan yazdı Mustafa Atmacı ve Behiye Özgür de eşi Bülent Özgür için mutlaka türkü ister bizden. Çok teşekkür ederim. Elbette türkülerimiz sizin için. Birol Yıldız, teşekkür ederim. Türkü isteğimiz tabii ki size ulaşacak, merak buyurmayınız. Ancak bize yazan çok sayıda dinleyicimiz var. Söz veriyorum yarın ve öbür gün yine huzurlarınızda gelmek nasip olursa bütün isimler kulaklı ulaşacak. Soner Koç diyor ki hayırlı sabahlar, yayın ekibine selamlar. Vatan millet sevgisi olanlara selam olsun.

Sabahat bacım, sen benim öz bacımsın İzmir Gazi Emir'den. Allah razı olsun. Sizlere bu hissi vermek öyle mutluluk verici, öyle şan verici ki Allah vatanımın güzel insanların her birinden razı olsun. Ali Kamalı Erzurum Uzundere Çamlı Yamaç Köyü'nden selamlamış bize. Aleyküm selam. Özgür Aldemir Manavgat'a selamlar. Coşkun Bakan Antalya'ya selamlar. Necip Koşer Niğde Bordan Kürkçü Köyü'nden bize yazıyor. Muradiye Günhan Eskişehir'den bugün bize selam göndermiş. Çok sayıda dinleyicimiz bugün ilk kez yazıyor. Şeref duyduk efendim. Erdal Üstürk, Edremit Akçay'dan selam göndererek tüm türkü dostlarına türkü istemişler. Mehmet Ali Akyıldız ne güzel ulaştı size. Trabzon türküsü değil mi? Araklı Kayacık Köyü'ne selam olsun. Hamza Akkurt da Pendik'ten bize yazar ve bütün sevdiklerinize türkü armağan edelim. Sakarya'daki öğretmenlik yapan yeğeniniz İsmail Bey'e de. Günaydın Serap Çölkuşu, Yadigar Ayar. Günaydın Almanya Bottrop'tan selamlıyorum sizi diyor. Çok teşekkür ederim. Ramazan Kompir Çanakkale'den yazıyor. Çan Yaykın Köyü'nden Ömer Akaryalı Sakarya'dan günaydın diyor ve çok sayıda dinleyicimiz yazmaya devam ediyor ama hemen türkü dinletelim çünkü zamanımız azaldı. Bu kez yaylanın çimenine kuzu yayılır kuzu diyecek Cem Özbek. Böylelikle Nejat Buhari'yi de almış olacağız. Trabzon'a selamlar.

Efendim, bugün programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Yusuf Öztürk yazdılar Erciyes'ten. Bir de çok güzel bir ileti geldi, paylaşmak isterim. Sabahat Hanım günaydın. Hayırlı cumalar. Niğde Azatlı'dan selam gönderiyoruz. Arslen Mersinli arıcıyız. Doğal kaliteli bal üretmek için gezgin arıcılık yapıyoruz. Babam Ali Kara Küçük'le birlikte sizi dinliyoruz. Sıradaki türkü ona armağan edelim diyor. Böylelikle Trabzon türkümüzü de seslendirdi dinleyicimize. Armağan olsun Sıdıka Tavukçu, Suna Koçak, Gülnaz Malbaslı Delal, sevgili Nur Genç ve bizi dinleyen bütün öğrencilerim, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Az önce kandilli yazmayı kaldır yüzünden, nisanlara geldim senin yüzünden dedi Mustafa Kemal Şimşek. Ali Ulvi Erandaş'tan Ahmet Yamaç'ın derlediği Kayseri türküsüydü. Sevgili Muzaffer'le bakışıyoruz, süremizin de dolduğunu hesapladık. Ve şimdi Emine Yılmaz bugün size selam gönderiyor, programı hazırladı. Muzaffer Ayıldı sesleri en güzel biçimde ulaştırdı. Yarın nasip olursa yine huzurlarınızda olmak dilek ve muradıyla hepinize kalbi selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ederim teveccühünüze. Esen kalın, Allah'a emanet olun. Ayrılmadan çok istediğiniz Azerbaycan ezgisi. Üzünde garadır halın, ay garadır halın, garadır halın. Elinde güllü destemalın. Görüşmek üzere. Esen kalın, Allah'a emanet olun.

Bir kelime, bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Şanlıurfa yöresine ait Alaydım Elin Elime türküsünde geçen vala sözcüğü. Başını örtmüş valalar, yüreğim başı paralar, korkaram seni alalar diyor türkümüz. Burada geçen vala kelimesi ipekten dokunmuş ince başörtüsü anlamındadır. Günümüzde kullanılmayan bu kelimeyi eski metinlerde görmek mümkün. Karaca olan her sözleri bal gibi, giydiğin başına vala al gibi, sevdiğim kara kaşlı gonca gül gibi dizelerinde de bu kelimeyi görebiliriz. Şimdi Mahmut Güzelgöz'den derlenen bu türküyü Semra Algül'den dinleyelim. Alaydım elin elime, varaydım baban evine, kurbanam dudu diline.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Senisa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasına katılacak. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Ay Yıldız Müşterek Karargahı kapılarını ilk kez basın mensuplarına açtı. Dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak. Karargah, NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki Savunma Bakanları resepsiyonuna da ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kasta yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da kasta yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Donald Trump'ın NATO Ankara zirvesine katılıyor olmasının önemine dikkat çekti. Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. Tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki kafede şiddetli patlama meydana geldi. 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'nin başkenti Şam'da meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, terör eylemi yapanlar ve arkasında duranlar kaybetmeye mahkumdur, dedi. Dışişleri Bakanlığı da yayımladığı taziye mesajında saldırıya en güçlü yanıtı birlik ve beraberliğini muhafaza

eden Suriye halkı verecektir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei'nin cenazesine katılmak üzere İran'a gidecek. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la da görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin konuştu. Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. TRT Radyo 1, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılına özel hazırlanan radyo oyununu dinleyicisiyle buluşturacak. Bir Destandır 15 Temmuz adlı Arkası Yarın projesi, vatan sevgisi, millet dayanışması ve kahramanlık ruhunu merkeze alıyor. 11 bölümlük yapım 5 Temmuz itibariyle her gün saat 9.40'da TRT Radyo 1'de yayınlanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvurabilecek. Haberleri dinlediniz.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Benim Türküm.
1: Samsun 19 Mayıs'tan selam olsun. Düz tara yar, düz tara, yar zülfünü düz tara, çalarsanız çok sevinirim.

Merhaba değerli dinleyenler, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programıyla birlikteyiz. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Seval Şimşek ve ben Mustafa Yalın, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler'de Şef Mustafa Acar yönetiminde türküler dinleyeceğiz. Programımıza topluluğumuzun seslendireceği Antalya yöresinden Hamdi Özbay'ın derlediği bir türküyle başlıyoruz. Kalkanla kapı taşın arası, yol mu bulamadı dağlar arası?

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik edecek saz sanatçılarımızı da tanıyarak devam edelim türkülerle birlikteliğimize. Bağlamalarda Hüseyin Ceylan, Metin Altun, Ferhat Durmuş ve Cemil Kayacı. Nefesli sazda Mikail Geçer, kabak kemanede Uğur Önür, bas gitarda Mevlüt Güler ve ritim sazlarda Suat Kuş ve Cemil Altun. Yurttan Sesler'de beraberliğimiz solistimiz Didem Dilara Duman'ı seslendireceği Mehmet Özbey'in Şanlıurfa yöresinden Mustafa Savaş'tan derlediği türküyle sürüyor. Yaylalar içinde Erzurum yayla, şehirler içinde Konya'dır Konya.

Solistimiz Reyhan İdiş, Erzurum yöresinden Aşık Yaşar Reyhani'den alınan türküyü seslendiriyor. Bugün sabah ile visali yerden, bana bir haber var inceden ince. O boyu zertarı hayali yerden, yüz bin eser var inceden ince.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı Semra Algül Oflas'ın seslendireceği Malatya yöresinden alınan bir uzun hava ile devam ediyor. Solistimize bağlamasıyla Ferhat Durmuş yol gösteriyor. Bir güzel metedem ortadır boyu, Hekimhan'a bağlı Hacılar Köyü, orta mahallede o yarin evi, böyle bir güzelin derdi var bende.

Gam elinden benim zülfü siyahım. Peykan değdi, sinem yaralandı. Sivas yöresinden İhsan Öztürk'ten alınan türküyü Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe'nin yorumuyla dinliyoruz.

Emin Aldemir'in Kayseri yöresinden derlediği türkü İlker Gökkaya'dan dinliyoruz. Aşağıdan gelir hozalı gelin, topla fistanını toz olur gelin. Kaldırsam peçeni baksam yüzüne, eller arif olmuş söz olur gelin.

Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı Bir Kıbrıs Türküsü ile devam ediyor. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Şef Mustafa Acar yönetimindeki topluluğumuzdan dinliyoruz. Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez yar buradan, bin bir derdim var yaradan.

Muzaffer Sarı Söze'nin Aydın yöresinden derlediği türküyü sanatçımız Barış Akpınar seslendiriyor. Şu dalmadan geçtin mi? Soğuk sular içtin mi? Efelerin içinde yörük Ali'yi seçtin mi?

Kaşlarını eğdirirsin, birbirine değdirirsin. Güzelliğin yoktur ama sen kendini sevdirirsin. Malatya yöresinden Aşık Ali Seydi adı güzelden alınan türküyü Gürsoy Babaoğlu'nun yorumuyla dinliyoruz.

Ahmet Yamacı'nın Diyarbakır yöresinden Celal Güzel Ses'ten derlediği türküyü solistimiz Selma Geçer'den dinliyoruz. Fincanın etrafı yeşil, at kolun kolların boynumdan aşır.

Sevgili dinleyiciler, Şef Mustafa Acar yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Bugün size topluluğumuzun seslendireceği İzmir yöresinden Ahmet Yamacı'nın derlediği bir türküyle veda ediyoruz. Ela gözlü benli Dilber, koyma beni el yerine. Programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, ses kayıtta Seval Şimşek ve ben Mustafa Yalın. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Milli İstihbarat Akademisi tarafından NATO 3.0 tartışmaları ve Türkiye başlıklı bir rapor yayımlandı. Raporda Türkiye'nin ittifak içinde stratejik katma değer üreten aktörlüğe evrildiği vurgulandı. Ankara zirvesinin NATO'nun yeni güvenlik paradigması açısından kritik dönemeç olduğuna dikkat çekildi. Başkent Ankara 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO tedbirleri ortak güvenliğimiz için alındı dedi. Tedbirlerin sadece Ankara ile sınırlı olmayacağını da söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. ABD saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için cenaze töreni düzenleniyor. 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamenei'nin cenazesi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyniyesi'ne götürüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei'nin cenazesine katılmak üzere İran'a gidecek. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la da görüşecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin konuştu. Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yargı teşkilatımızın insan kaynağını güçlendirmeye, adalet hizmetlerimizin niteliğini artırmaya devam ediyoruz dedi. Mülakatlarda 1038 adayın başarılı olduğunu belirtti. Türk mühendisler tarafından geliştirilen yakın hava savunma sistemi Tolga, atışlı test gösterimi için sahaya çıkarıldı. Sistem Konya'da 7 senaryoya tabi tutuldu. Tolga, yüksek hızla taarruza geçen kamikaze drone hedefleri tam isabetle vurdu. Testi 24 farklı ülkeden resmi ve askeri heyetin de izlediği kaydedildi. TRT Radyo 1, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılına özel hazırlanan radyo oyununu dinleyicisiyle buluşturacak. Bir Destandır 15 Temmuz adlı Arkası Yarın projesi, vatan sevgisi, millet dayanışması ve kahramanlık ruhunu merkeze alıyor. 11 bölümlük yapım, 5 Temmuz itibarıyla her gün saat 9.40'da TRT Radyo 1'de yayınlanacak. İstanbul merkezli 8 ilde resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemi başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri hizmetine dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvurabilecek. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları sürüyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. Haberleri dinlediniz.

0: Türkülerle Gün Ortası programında günün telaşını bir kenara bırakıp türkülerin eşliğinde keyifli bir saat geçirmek niyetindeyiz. Anadolu'nun her köşesinden derlenen türkülerle dolu bir programla karşınızdayız. Bizler program yapımcımız Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Fırat Özturan ve mikrofonda ben Giray Çavdar. Ve bugün sizinle birlikte olacak saz sanatçısı arkadaşlarımız, bağlamasıyla saz grup şefimiz Gürhan Yüksel, tarıyla Ali Özkan Özcan, nefesli sazlarda Fedai Tek Şahin, ritim sazlarda Gökhan Mert Erol, basta Tayfun Şakalakoğlu ve bugünün konukları TRT Türk Halk Müziği İzmir Radyosu ses sanatçıları Hakan Ünal, Tuğba Ger, Emre Kızıl ve Asilhan Doğan. Hepiniz hoş geldiniz ve programımıza Muzaffer Sarı Sözen'in Şanlıurfa Siverek yöresinden derlediği bir türküyle başladık. Hakan Ünal söyledi sizler için Siyah Zülfün Tellerine ve kendisine de hoş geldiniz diyelim. İlk bugün konuğumuz, sanatçımız Hakan Ünal oldu mikrofonlarında.
1: Giray'cığım sen de hoş geldin. Teşekkür ediyoruz.
0: Hoş bulduk. Güzel bir gün olsun diyelim. Evet. Artık yazıda başladık.
1: Tüm dinleyenlerimizi de saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Dostlarımız yoldaymış. İstanbul'dan Ege'ye doğru gelen dostlarımız var. Bu arada tüm yolda olan, seyir halinde olan, efendime söyleyeyim hastanede olan, ders çalışan, nöbet tutan,
0: bu yaz sıcaklarında
1: tarlada
0: evinde
1: çalışan, evet. Hepsini saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Seslendirdiğimiz bütün eserler onlara gelsin.
0: Evet, hepsine armağan etmiş olalım biz de dinleyenlerimize. Ve yine Hakan Ünal'dan bir türkü daha dinleyeceğiz.
1: Evet, Antep, Urfa'da Antep'e doğru

0: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Şimdilik veda ediyoruz Hakan Ünal'a. Sıradaki ismimiz sanatçımız Asilhan Doğan. Kendisi Musa Eroğlu'ndan alınan bir türküyle buluşturacak bizi. Öncelikle hoş geldiniz diyelim kendisine de.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Kolaylıklar diliyorum.
0: Hepimize ve güzel bir türküyle beraberliğimiz devam ediyor. Giyinmiş kuşanmış yayladan gelir. Bize bu ayrılık Mevla'dan gelir.

kullanan ilk sanatçılardan biridir. Bununla ilgili olarak Ankara Radyosu'nda ilk defa şelpe şeklindeki sazı ben çaldım. Radyoda bir eğlence programında çaldığım zaman iyi bir intiba bırakmıştı. Guguk Boğaz derler bu havalara, Tefenli yöresinde diye anlatmıştır. Şimdi onun Kayseri yöresinden derlediği türküyü yine Asilhan Doğan seslendiriyor. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden, alırım dedin de döndün sözünden, lisanlara geldim senin yüzünden.

0: Asilhan Doğan'a çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Ağzınıza sağlık. Yine kendisini dinleyeceğiz. Sıralı olarak sanatçılarımız sizlere türkülerini söylüyorlar. Ve birazdan mikrofona gelecek sanatçımız Tuğba Ger, çalar söyler geleneğinin önemli isimlerinden. Onu özellikle yareniyle tanıyoruz. Ve bu unutulmaz geleneği bir adım daha öteye çıkarmak için çalışıyor. Ondan dinleyeceğimiz bütün türküler bugün yine çalar söyler olacak. Ama öncesinde bu kadim geleneğin önemli isimlerinden Aşık Davut Sulari'ye kulak verelim. Bir güzelin aşığıyım Erenler, sizin için arşivden seçtiğimiz türküyle sizlerle birlikte olacak.

Aşık Davut Sulari'den alınan Erzincan yöresinden bir türkü dinledik. Sizler için arşivden seçmiştik. Ve şimdi de Alevi Bektaşi müzik ve edebiyatında en yaygın türlerden biri olan Deyiş'le devam ediyoruz. Tuğba Ger, Hıdır Ersoy'dan Erzincan Tercan yöresinden alınan Deyiş'i çalıp söyleyecek sizler için. Şu karşı yaylada göç katar katar, bir güzel sevdası serimde tüter.

Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ve şimdi dinleyeceğimiz türkü de sevdiğinden ayrı düşüp gurbete giden bir aşığın hüzünlü ve buruk vedası var. Kendisinden uzaktayken sevgilisinin süslenip püslenmemesini, yasını tutmasını ama en önemlisi de ne olursa olsun onu aklından ve kalbinden hiç çıkarmamasını samimi bir şekilde sistemle rica ediyor. Tuğba Ger çalıp söylüyor. Ela gözlüm, ben bu elden gidersem, zülfü perişanım kal melul melul. Kerem et aklından çıkarma beni, ağla gözyaşını sil melul melul.

sanatçımız Tuğba Ger sizler için çalıp söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve bugünün bir diğer solisti Emre Kızıl geliyor mikrofona. Ramazan Şenses'in Ahmet Ağarbaş'tan derlediği türküyle bizlerle olacak. Çığrışır bülbüller gelmiyor bağban. Hoyrat dost bağından gül aldı gitti.

0: sanatçımız Emre Kızıl'a çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık ve yine güzel türkülerle devam edeceğiz. Yavaş yavaş da programın sonuna gidiyoruz. Neler söylemek istersiniz? Hangi türküyle şimdi bizlerle olacaksınız?
1: Şimdi pirimiz Aşık Davut Sulari'den alınan çok güzel bir Erzincan türküsü. Yaban gülü müsün sarp kayalarda, el değmeden solacağın belliydi diyelim.
0: Diyelim.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Emre Kızıl'a. Ağzınıza sağlık. Ve şimdi İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan, Türkülerle Gün Ortası'ndan, türkülerimizle evlerinize konuk olmaya devam edeceğiz. Hakan Ünal bizi Nida Tüfekçi'nin Avanoslu Selahattin'den derlediği bir türküyle buluşturacak. Taşa çaldım ayvam ile narımı, hep harcadım elde olan malımı.

Hakan Ünal'a çok teşekkür ediyoruz. Bu programlık veda etti kendisine. Şimdi türkülerle gün ortasında çoğumuzun bildiği Trakya yöresinden alınan bir türküyle Asilhan Doğan mikrofonda. Gidene bak gidene, gidip de dönmeye.

Asilhan Doğan'a da çok teşekkür ederiz. Ve programın sonuna doğru Ankara yöresine doğru gidiyoruz. Şimdi de Tuğba Ger çalıp söylüyor. Potinimin bağına düştüm gönül ağına, bir diğer deyişle dalları bastı kiraz.

Makit öğlene doğru gelmişken bir saatlik yolculuğumuzun da sonuna geldik sevgili dostlar. Bizler program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton masterimiz Fırat Özturan ve mikrofonda ben Giray Çavdar, ses ve saz sanatçısı arkadaşlarım ve özellikle bugünün konukları Tuğba Ger, Emre Kızıl, Asil Han Doğan ve Hakan Ünal. Çok teşekkür ediyoruz hepsine ve güzel bir türküyle veda etmiş oluyoruz size.

Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Türkü yolculuğumuz başlıyor, bugün bu yolculuğu Cihat Kalpar hazırladı, Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırıyor, mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerle birlikteyiz. Turan Engin'in sesiyle Erzincan yöresine ait bu güzel türküyle selamlıyoruz sizleri. Vardım Kırklar Kapısı'na.

Sevgili dinleyiciler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller programında birlikteliğimiz Sabahat Akgiraz'ın sesiyle devam ediyor. Boşummuş.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Ağrı yöresine gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Hüseyin Turan söylüyor. Konma bülbül konma, Nergiz daline.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13.12'yi gösteriyor. Canlı yayınımız Münevver Özdemir'in sesiyle Diyarbakır yöresine ait bu türküyle devam ediyor.

Sivas yöresine gidiyor sevgili dinleyenler. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Nida Ateş söylüyor. Akşam olur karanlığa kalırsın. Derin derin sevdalara...

Tokat yöresine gidiyoruz sevgili dinleyenler. Ali Ekber Çiçek'in Sadık Doğanay'dan derlediği türkü Gülay Özer söylüyor. El vurup yaremi incitme tabip.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.40'ı gösteriyor. Canlı yayınımız İlker Gökkaya'nın sesiyle devam ediyor. Tamburam rebap oldu.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Ellerde Erzincan yöresine ait bu türküyle devam ediyor birlikteliğimiz. Hakan Ünal söylüyor. Gurbete gidişimdir, Gonca gül derişimdir. Eğil eğil öpeyim, belki son görüşümdür.

0: TRT Türkü.
1: Nida Tüfekçi'nin Kerkük yöresinden derlediği türkü Hediye Karabağ'ın sesinden dinliyoruz. Ağlama Ceylan Balası.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz Zara'nın sesiyle devam ediyor. Kerkük yöresine ait bu güzel türküyü dinliyoruz. Kalenin dibinde bir taş olaydım, gelene gidene yoldaş olaydım.

veda vaktine ulaştık. Palandöken Dağı'nın eteklerinden, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından birbirinden güzel türkülerle selamladık sizleri. Bugün türkü yolculuğumuzu Cihat Kalper hazırladı sizler için. Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Huzurlarınızdan Kırşehir yöresine ait bu güzel türküyle ayrılıyoruz. Cengiz Özkan söylüyor. Yürü güzel yürü, saçın sürünsün. Aç beyaz gerdanı da sinen görünsün. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. ABD saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için cenaze töreni düzenleniyor. 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamenei'nin cenazesi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde götürüldü. Cumhurbaşkanı Yardım

0: yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni için Tahran'a gitti. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin konuştu. Trump, İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum, dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvurabilecek. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gülek, hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yargı teşkilatımızın insan kaynağını güçlendirmeye, adalet hizmetlerimizin niteliğini artırmaya devam ediyoruz, dedi. Mülakatlarda 1038 adayın başarılı olduğunu belirtti. Türk mühendisler tarafından geliştirilen yakın hava savunma sistemi Tolga, atışlı test gösterimi için sahaya çıkarıldı. Sistem Konya'da 7 senaryoya tabi tutuldu. Tolga, yüksek hızla taarruza geçen kamikaze drone hedefleri tam isabetle vurdu. Testte 24 farklı ülkeden resmi ve askeri heyetin de izledi. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. AK Parti en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre %17,76'lık enflasyonda en düşük emekli aylığına uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Beykoz Belediyesi'nin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından da tutuklandı. Gazze'de soykırım 1000 gündür devam ediyor. Yaklaşık 9 ay önce sağlanan ateşkese rağmen katil İsrail'in saldırıları devam ediyor. Son saldırılarda 3 Filistinli daha katledildi. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye 223 bin tondan fazla bomba attı. 2700 Filistinli aileyi yok etti. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'da çok sayıda noktaya füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenliyor. Kiev'e yönelik saldırılarda 2 günde 30 kişi hayatını kaybetti. Başkentte 3 Temmuz Milli Yaz Günü ilan edildi. Ukrayna güçleri de Rusya'nın Belgorod kentini füzeyle hedef aldı. Spor. A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Zenitsa şehrinde oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu arayarak tüm takımı tebrik etti. Haberleri dinlediniz.
1: Yaz sıcaklarında serinliği garantileyin. Arçelik klimalı. Yaz sıcaklarında serinliği...

dinler. Türkülerle gönüllerin buluştuğu, Anadolu'nun dört bir yanından yükselen ezgilerin hayat bulduğu Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir güne dostluğun, sevginin, umudun sesi olan türküler eşliğinde merhaba diyoruz. Dileğimiz bugün yüzünüzden tebessümün, gönlünüzden huzurun eksik olmaması. Birbirinden değerli yöre ezgileriyle sizlere keyifli bir türkü yolculuğu yaşatmak için yine birlikteyiz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan, mikrofon başında ben Derya Can. Diyarbakır'dan ülkemizin dört bir yanındaki gönül coğrafyamızdaki bütün dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımızı gönderiyor. Sizleri türkülerin birleştiren sıcaklığıyla baş başa bırakıyoruz. Yolculuğumuzda Kars yöresiyle başlıyoruz. Bir ocakta yanan çamın sıcaklığı, kucağında yavrusuyla koyun sağan bir annenin gündelik yaşamı, Anadolu'nun bereketini, aile sıcaklığını birkaç dizede anlatan bu güzel türkü, Kars'ın kendine özgü kültürünü içeriyor. Erdavut ocağında sözleriyle başlayan türkümüzü Ali İbiçek sizin için seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi yönümüzü Van yöresine çeviriyoruz. Kendine özgü ezgisi ve sözleriyle halk müziğimizin sevilen örneklerinden biri olan Karayer Karayer'de Hüsamettin Subaşı'nın derlemesiyle. Bu güzel türküyü kendine has yorumu ve güçlü sesiyle sanatçımız Hediye Karabağ seslendiriyor.

felek ne felek sen, bağrım ettin elek sen, aldın gözü yârimi, daha neme gerek sen. Bu türkü ayrılığın ve kedere seslenişin duygu yüklü ifadesi. Etkileyici türkümüzü güçlü yorumuyla Nuri Sesi Güzel seslendiriyor.

al yanak allanıyor, yazması pullanıyor. O yar çıkmış karşıma dal gibi sallanıyor. Türkü yolculuğumuzun bu durağı Bozlak geleneğinin en güçlü merkezlerinden Kırşehir. Al yanak allanıyor büyük halk ozanımız Neşet Ertaş'tan derlenmiş. Bu güzel türkü Beyazıt Öztürk'le sizlerle.

TRT Türkü Anadolu Kuşağı Türkü Diyarı programında Diyarbakır'dan tüm türkü dostlarına seslenmeye devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi de sizleri Ahmet Yamacı'nın Nazım Can'dan derlediği Erzincan yöresi türküde Serpil Algül Yıldırım'la buluşturuyoruz. Büyük cevizin gibi, ne gezersin el gibi, sanın da yanıma gel helalce malım gibi.

Şu gönlümü nasıl çaldın? Güzel, bu nasıl sevdaymış? Türkü yolculuğumuzda şimdi Malatya yöresine misafir oluyoruz. Sevda'nın insan yüreğinde bıraktığı derin hisleri dile getiren Bu Nasıl Sevda adlı türkü, özlemi, hasreti, sızıyı anlatır. Kubat'ın güçlü ve kendine öz yorumuyla radyolarınızda.

uçup gittin buralardan. Canımın canı neredesin? Gittiğin yol çok mu uzak? Dönülmeyen yerde misin? Gel, yağmur ol gel, rüzgar ol gel. Sıradaki eserimizin söz ve müziği Özhan Eren'e ait. Özlem dolu turnalara tutun da gel, Yavuz Bingöl'ün yorumuyla sizlerle.

programımız Anadolu'nun hasret kokan bir ezgisiyle devam ediyor. Sanatçımız Kemal Arapoğlu diyecek ki, ah neyleyim gönül senin elinden, her zaman ağlarım gülemem gayrı. Ben bıktım usandım elin dilinden, terk ettim sılayı dönem.

TRT GAP Diyarbakır Radyo stüdyolarından canlı olarak yayınladığımız Türkü Diyarı programı saatlerimiz 14.39'u gösterirken bir Mardin türküsüyle devam ediyor. Türküyü Sami Çelik'ten dinliyoruz. Yola çıktım Mardin'e, düştüm senin derdine. Mevlam sabırlar versin yarini yitirene.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili dinleyicilerimiz. Sırrı Sarı Sözen'den alınan sıradaki hareketli türkümüzü sanatçımız Oğuz Doğan Cengiz seslendiriyor. Kale Kaleye Karşı, kalenin

Diyarbakır dört köşe, içinde billur şişe. Mevlam sabırlar versin yarinden ayrılmışa. Atamızın şark bülbülü ünvanını verdiği Celal Güzel Ses'ten alınan Diyarbakır yöremizin bu türküsünü de Kadınlar Korosu seslendiriyor.

programımızın sonlarına yaklaşırken Çanakkale yöresinden derlenen sıradaki türküyü Neşe Dilekçioğlu seslendiriyor. Al giydim alsın diye, mor giydim sarsın diye, isteyene varmadım sevdiğim alsın diye.

Türküler, türkülerimiz. Bir milletin hafızasında yankılanan en samimi hikayelerdir. Her türkünün bir hikayesi, her hikayenin de bir yüreği, bir anımsatıcısı vardır. Sözün sustuğu yerde türkülerimiz devreye girer. Türküler eşliğinde kurduğumuz bu gönül köprüsünde bir türkü diyarı programını daha sonlandırıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Veda etmeden önce Zara, hayal kurdum diyecek, biz de bu türküyle huzurlarınızdan ayrılacağız. Programımızı sizin için Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetimde Mahmut Bayhan, mikrofon başında ben Derya Can. Sağlıklı, huzurlu, türkü dolu günler sizinle olsun. Esen kalın, TRT Türkü'de türkülerle kalın.

Başlıyoruz Karadeniz'den programına bugün de. Yiğit Yavuz hazırladı programımızı Seher Evren bizlerle birlikte. Murat Çelik teknik yönetmenimiz, Seza Turgut mikrofonda. Beraberliğimiz 16'ya dek devam edecek. İlk eserimizi Hasan Dilaver'in sesinden dinleyeceğiz. Yöremiz Rize. Oturdum yol üstüne karaları bağlarım. Eminem senin için hem yanar hem ağlarım.

Kubilay Dökmetaş'ın sesinden de bir Malatya yöresi türküsüne yol vereceğiz. Kadir Akbaş'tan alınmış eser. Yüce Dağ'dan bir yol iner.

Yıldıray Çınar'ın sesinden dinliyoruz. Nasıl yar diyeyim ben böyle yare? Erzincan yöremiz Ali Ekber Çiçek'ten alınmış türkümüz.

Volkan Konağ'ın sesinden dinledik. Zigana Dağları Geçit Vermiyor. Ve şimdi de söz ve müziği Zeynep Başkan'a ait eseri dinleyeceğiz. Ahmet Yıldırım'ın söz ve müzik düzeltiyorum. Zeynep Başkan seslendiriyor değerli dinleyenler. Aliler diyoruz.

Saatimiz 15.25'i gösteriyor. TRT Trabzon Radyosu'ndan ulaşıyoruz sizlere. Şimdi de Muzaffer Akgün'ün sesinden dinleyeceğimiz eserle birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Yöremiz Diyarbakır bu kez de değerli dostlar. Karşıda kuzu gördüm, tüyünü uzun gördüm. Bu sabah bahar olmuş, sevdiğim kızı gördüm.

Önce Ayşenur Kolivar'dan Yusuf Cemal Keskin'e ait söz ve müziği eseri dinledik. Kar yağı yağı fındığın dallarına, sonrasında da bir Rumeli türküsüyle Fahriye Güney'in sesini birlikte paylaştık. Bir evler yaptırdım bire Ramizem kaleye karşı. Şimdi de Amasya yöresine uzanıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, kilo kilo elmalar diyor Seyit Al.

Ruhi Sun'un sesinden dinledik. Söz ve müziği Aşık Ali İzzet'e ait eseri. Mühür gözlüm seni elden sakınırım, kıskanırım. Şimdi de grup Sisli Rüya bizlerle. Hasan Sözleri'den alınan eseri dinleyeceğiz. O sarı çemberinin solsun, dalları solsun. Kalk giderim güzelim, nasıl olursa olsun.

Ümit Tokcan'ı dinliyoruz şimdi de. Armut ağacı, armut ağacı, başımdaki tacı, kalksın sema heylesin aneynen bacı.

Su gelir taşa değer, o kirpik kaşa değer. Kederlenme sevdiğim, bir gün baş başa değer. Gümüşhane yöresinden bir eserle Lütfi Ortakale geliyor radyolarınıza.

Ve böylece bir Karadeniz'den programının daha sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, Yiğit Yavuz hazırlamıştı sizler için programımızı. Teknik yönetmenliğimizi Murat Çelik yaptı. Seher Evren bizlerle birlikteydi. Seza Turgut sundu. Yeni günde yine saatler 15'i gösterdiğinde birlikte yol alalım. Radyo Türkü Anadolu Kuşağı'nın Trabzon durağından bugünlük de bu kadar diyoruz. Ve Zeynep Cihan'ın sesinden dinleyeceğimiz eserle de huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da böylece belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emekli aylıkları ise %17,76 artacak. Adalet ve Kalkınma Partisi en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Buna göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 liraya çıkarılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için cenaze töreni düzenleniyor. 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamenei'nin cenazesi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'ne götürüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei'nin cenaze töreni için Tahran'a gitti. Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. Tahran'da açıklamalarda bulunan Yılmaz, Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katsa yaptırımlarının kaldırılması yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın güçlü bir iradesi olduğunu ifade etti. Bakan Fidan, F-35 satış yasağının da Katsa yaptırımlarından sonra kaldırılacağını düşünüyorum dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 7 yıl TSK hizmetini dolduran sözleşmeli er ve erbaşlar kamuda istihdam edilebilecek. Şehit yakını olup askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da uzman erbaş olabilmek için başvurabilecek. Haziran ayında ihracat rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaklaşık 25 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini söyledi. İlk defa 12 aylık ihracatın 400 milyar doları aştığı belirtildi. Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, son 12 aylık ihracatın 11 milyar dolar seviyesini ilk kez aştığını söyledi. İletişim Başkanlığı, Aselsan'ın Amerika Birleşik Devletleri menşeli bir şirkete satılacağına dair iddiaları yalanladı. Açıklamada Aselsan gibi stratejik öneme sahip milli bir değerimizin yabancı bir şirkete satılması ya da devredilmesi söz konusu değildir denildi. Deniz Göktaş, dini değerleri alenen aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında Göktaş'ın söylemlerinin eleştiri sınırlarını aştığı belirtildi. Göktaş'ın paylaştığı video tepki ve tartışmalara neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor. Bu kapsamda Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal gözaltına alındı. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yeni düzenleme yapıldı. Araç içi teknoloji ve donanım kullanımına ilişkin sürücülerin kafasını karıştıran konular netleştirildi. Sürücünün görüş alanını engellememek kaydıyla ön cama telefon tutucu ve araç kamerası takılabilecek. Kurallara uygun akıllı ekranlara cezai işlem uygulanmayacak. İsrailli işgalciler Batı Şeria'da Filistinli ailenin içinde bulunduğu evi ateşe verdi. İşgalciler Ramallah kentinde de Filistinlileri ve yabancı aktivistleri hedef aldı. 7 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de bir çocuğu daha katletti. Haberleri dinlediniz.
2: Akdeniz'in renkleri.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Kimi zaman gönüllere dokunan, kimi zaman neşelendiren, bizi biz yapan türkülerimizle saat 17'ye kadar sizinle olacağız. Şimdi size ekibimizi tanıtalım. Programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyor. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyoruz. İçin seçtiğimiz birbirinden güzel türkülerle buluşmak için hazırsanız başlıyoruz. İlk türkümüzü Özlem Üngör seslendirecek. Ateş attım samana, bak dumana dumana. Senin zalim anneni ben getirdim imana diyor.

Sevgili dinleyiciler, Turgay Başyay'la seslendirdi, damardına doleştim dedi ve şimdiki türkümüzü Ceylan Serçe'den dinleyeceğiz. Afyon yöresinden çorabını ördüm.

Sevgili dinleyiciler, Hüseyin Turan'dan dinledik. Şinanari dedi ve şimdi Elif Buse Doğan seslendiriyor Yoncalar.

0: TRT Türkü.
1: Yollarıma sıra dağlar sıralandı, gelmedin yar. Saçlarıma yaz baharda karlar yağdı, görmedin yar. Yıllar geçti, ne haldeyim, kimlerleyim bilmedin yar. Volkan Konak'tan dinliyoruz Ömrüm.

Sevgili dinleyiciler, Şükrü Tutkun'dan dinledik. Neredesin dedi ve şimdi Mustafa Özarslan seslendirecek. Kışı bitmez şu ömrümün.

Sevgili dinleyiciler, Erzincan yöresine ait bir türküyle devam edeceğiz. Fatih Kısaparmak ve Kenan Çallı seslendiriyor. Şu karşı yaylada göç kater kater.

Sevgili dinleyiciler, Ezgi seslendirdi, mendil attım dereye dedi ve şimdi Eşref İnceoğlu'ndan dinleyeceğiz. Evlerinin önü tahtadaraba.

Sevgili dinleyiciler, Muzaffer Sarı Sözen'in Hüsnü Ortaç'tan derlediği Bursa yöresine ait türküde Bedia Akar Türkü dinliyoruz. Son türkümüz Cezayir'in Harmanları Savrulur.

Ezgilerden süzülüp notalara dökülen birbirinden güzel türkülerle bezediğimiz Akdeniz'in Renkleri programının bugünlük sonuna geldik. Bizler yapımda Volkan Karaman, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 3 Temmuz Cuma, saatler 17'yi gösteriyor ve an itibarıyla da Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova Adanı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsü bir Kerkük türküsü. Zara'nın yorumuyla dinliyoruz. Kalenin dibinde bir taş olaydım, gelene gidene yoldaş olaydım.

değerli dinleyenler, saatler 17.05 dakika geçiyor ve programımızda Onur Şan'ın söylediği bir türküyle devam ediyor. Ah tren, kara tren.

Ahmet Yamacı'nın Faik Okutken'den Okutken'den derlediği Samsun yöresinden bir türküyü Şeyda Karadeniz seslendiriyor. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yani gönlünde ara, arayan bulur derler.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, şimdi Nurcan Altınok bir türküyü söylüyor. Meşelidir engin dağlar meşeli, 3 yıl oldu ben bu derde düşeli.

TRT Türkü. Hacı Taşan'dan alınan Kırıkkale yöresinden bir türküyü sanatçımız Dünya Tekin söylüyor. Her kemi suya daldırdım, doldu diye kaldırdım.

0: gel gel gel yanıma
1: Sayın dinleyenler, saatler 17.37'yi gösteriyor. Çukurova'dan programında Kırşehir yöresinden bir türküyü Okan Murat Öztürk'ün sesiyle dinledik. Şimdi ise Halime Kız türküsüyle Turgay Başaylı'yı dinliyoruz.

Sayın dinleyenler, bugünlükte Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programımızın son türküsü de Kırşehir yöresinden bir türkü. Neşet Ertaş'ın arşivimizdeki sesiyle dinliyoruz. Biter, biter, Kırşehir'in gülleri biter. Hoşça kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuştu. Tarım ve hayvancılık sektörüne bir dizi müjde verdi. Kadın ve Genç Çiftçi Kredisi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını belirtti. Çiftçilerin kendi elektriğini üretmesi için 15 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetten tarıma fayda gelmeyeceğini söyledi. Çiftçiyle bütünleşmek kafaya kasket takmak demek değildir dedi. Sadece tarım ve hayvancılıkta değil her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmak için gayret gösterildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete, her sektöre olumlu tesiri olduğunu vurguladı. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyonu belli oldu. Aylık enflasyon %0,99 düzeyinde gerçekleşti. Memur ve emekliler için bu yılın ikinci yarısına dair maaş zamları da belli oldu. Buna göre memur ve emeklisine %13,52 zam yapılacak. SSK ve Bağkur emeklileri aylıkları ise 17,76 artacak. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu en düşük emekli aylığını artıracak kanun teklifine göre %17,76'lık enflasyon en düşük emekli aylığına da uygulanacak. Böylece en düşük emekli maaşı 23.552 lira olacak. İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane için cenaze töreni düzenlendi. Törene dünyanın dört bir yanından hükümet ve devlet başkanları, üst düzey yetkililer, dini liderler katıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz cenaze töreni için gittiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra

bölgesel gelişmeler ele alındı. Yılmaz, ABD-İran mutabakatının İsrail tarafından sabote edilmeye çalışıldığını hatırlatarak Türkiye'nin bölgede savaş istemediğinin altını çizdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelere ilişkin İran ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bir kez daha yeni bir parti kurulacağının sinyalini verdi. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız dedi. Özel Kastamonu'da Cuma namazı çıkışı konuştu. Öncelikle hukuki yolların tüketileceği yönündeki açıklamasını yineledi. Ankara tarihi NATO zirvesine hazırlanıyor. Başkentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 56 bin emniyet personelinin görev yapacağı şehirde özel eğitimli atlı polisler de sahaya indi. Kent genelinde 6 bin kamerayla kesintisiz takip sürerken kritik noktalarda çok katmanlı denetimler devam ediyor. Sıfır atık projesi kapsamında 81 ilde yaygınlaştırılan atık iade cihazlarında 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşımıza 4,5 milyon lira kazandırdık dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünya vatandaşlığı adı altında emperyalizmin masum bir kavram gibi sunulduğunu söyledi. Bunun millet olma şuuruyla örtüşmediğini söyledi. Yurt dışında görevlendirilecek öğretmenlerin oryantasyon programında konuşan Bakan Tekin, gideceğiniz okullarda önümüzdeki 100 yılı Türkiye 100 yılı yapmak için çaba sarf edeceksiniz dedi. Küresel piyasalar jeopolitik gelişmelerde veri odaklı bir seyre dönmeye başladı. Brent petrolün varili bu hafta 70 dolarla 4 ayın en düşük seviyesine indi. Ons altın ve ons gümüş 4 haftanın ardından ilk kez haftalık kazanç sağladı. Gram altın fiyatları 6300 liranın üzerine görürken gram gümüşte 90 lira bölgesindeki seviyeler öne çıktı. Haberleri dinlediniz.

Halil Bedi'yi yönetken 1899 yılında Bursa'da doğar. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da, yüksek öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra yurdumuzun çeşitli yörelerindeki okullarda müzik öğretmenliği yapar. Halil Bedi Yönetken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1928 yılında pedagoji öğrenimi yapmak üzere Çekoslovakya'ya gönderilir. Prag'da Devlet Konservatuarını bitirdikten sonra Almanya ve Fransa'ya giderek oralarda çalışmalarını sürdürür. Yurt dışındaki öğrenimini tamamladıktan sonra yurda döner. Ankara Devlet Konservatuarı ve Gazi Eğitim Enstitüsü müzik bölümünde öğretmenlik, Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nde şube müdürlüğü gibi pek çok farklı görevi de başarıyla sürdürür. Halil Bedi Yönetken 1935 yılından ölümüne kadar geçen zamanı folklor araştırmalarıyla değerlendirir. Halil Bedi Yönetken 1935 yılından ölümüne kadar geçen zamanı folklor araştırmalarıyla değerlendirir. Ankara Devlet Konservatuarı'nın 1937-1951 yıllar arasında yaptığı bütün derleme çalışmalarına katılır. Daha sonra İstanbul Belediye Konservatuarı folklor uzmanı olur ve emekli olduktan sonra da TRT İstanbul Radyosu müzik danışmanlığına getirilir. Yönetken TRT'nin 1967 yılında yaptığı folklor derleme çalışmasına önderlik eder. Bu derlemeye yönetkenle birlikte birçok değerli folklorcumuz katılır ve bine yakın halk ezgisi derlenir. Halil Bedi Yönetken 28 Aralık 1968 günü İstanbul'da yaşama veda eder. Arşivimizden Halil Bedi Yönetken'in repertuarımıza kazandırdığı bir türküyle size veda ediyoruz. Ben yemenimi al isterim.

0: Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve spikeriniz ben Gence Yaydın. Türkü sözlüğü son...
1: Türkü sözlüğü.

0: Türkü Akşamı.
1: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyenleri. Efendim TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Program yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, teknik yönetmenimiz Erdim Aktari ve ben spikeriniz Murat Doğru. Evet, sizleri daha fazla bekletmeyelim. Yurdun dört bir yanından yaklaşık iki saat boyunca çok güzel türküler sizler için gelecek ve ilk durağımız Ankara Ayaş. Evet, Ankara Ayaş yöresinden Zekeriya Boz'dan kaynaklık ettiği türküyü Barış Akpınar'dan dinliyoruz. Ayaş yollarından aştım da geldim. Boyunu boyuma ölçtüm de geldim.

Efendim şimdi ise Nevşehir Hacı Bektaş yöresinden Gürbüz Sapmaz'ın kaynaklık ettiği türküyü Emine Koç'tan dinliyoruz. Al yorgan atılmıyor, yar sevdim tutulmuyor. Ayrılık var, ölüm var, sevda zor, çekilmiyor.

Efendim Nursaç Doğan Işık Kayseri Bünyan'dan çok güzel bir türkü okudu. O yöreye ait ceviz oynamaya geldim odana dedi ve şimdi ise Kayseri'den Afyon Dinar'a uzanıyoruz. Burada Talip Özkan'ın Saffet Uysal'dan derlediği Afyon Dinar yöresine ait türküyü Celal Bakar'dan dinliyoruz. Haçam çıkmış Güldalına.

Modern Türkü akşamında şimdi Trabzon'a uzanıyoruz. Şöyle bir Karadeniz'e doğru gidelim hep birlikte. Muzaffer Sarı Söze'nin Hüseyin Dilaver'den derlediği Trabzon yöresine ait bu güzel türküyü Özlem Üngör Kara'dan dinliyoruz. Gemiler Giresun'e, yar olayım sesune, bir daha uğraydı nefesum nefesune.

Efendim şimdi ise Adana Kadirli Azaplı Köyü yöresine ait Osman Peymani'nin kaynaklık ettiği türküyü Erdal Akkaya'dan dinliyoruz. Ah gözlüm tut elimden, vazgeçmeden emelimden, aşkın beni temelinden, yıkmadan gel, yakmadan gel.

Efendim, türkülerin bizim hayatımızdaki yeri bambaşka. Yaşama sevincinden tutun da ölüm acısına kadar vefayı, vefasızlığı, hasreti, sevgiyi, inancı, direnci, aşkı türkülerle dile getirmiş, türkülerle seslenmişiz. İçimizi, acımızı, sevdamızı türkülere dökmüşüz, türkülerle bölüşmüşüz. Şimdiki durağımız Şanlıurfa. Evet, Şanlıurfa yöresinden Bakır Yurtsever'in kaynaklık ettiği türküyü Gürkan Özpeker'den dinliyoruz. Garip bir kuştu gönlüm yar, elimden uçtu gönlüm.

Efendim, sıradaki türkümüz Şanlıurfa'ya ait. Mehmet Özbey'in derlediği bu türkü de Şanlıurfa yöresine ait. Bu güzel türkü de yine Mehmet Özbey'i dinleyeceğiz. Kalının ardında ekerler küncü, ekerler biçerler bir avuç inci. Yar bana göndermiş ayva turuncu.

Sevgili TRT Türkü dinleyenleri, efendim son iki türkümüz Kırşehir ve Şanlıurfa'ya aitti. Şimdi ise Şanlıurfa'nın komşusu, hemen yanında Diyarbakır'a geçiyoruz. Yaklaşık bir saattir süren türkülerle yaptığımız bu yolculukta, evet, Türkü Akşamı programında Yusuf Tapan'ın kaynaklık ettiği Diyarbakır yöresine ait türkü Dünya Tekin Karakaya'dan dinliyoruz. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı.

Türkülerle ruhunu dinlendirmek isteyen Türk Halk Müziği sevenler, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı efendim birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Şimdi ise Sivas yöresinden Sivaslı Hafız Halid'in kaynaklık ettiği türküyü Ahmet Turan Şan'dan dinliyoruz. İncelem yar, incelem, güzel alam, gencelem.

Bağa girdim üzüme, çubuk değdi gözüme. Uyma dedim, uydun sen ellerin sözüne. Evet efendim, şimdi Nida Tüfekçi'nin Cuma Pamuk'tan derlediği Gaziantep İzip yöresine ait türküyü Meliha Güneş'ten dinliyoruz.

Evet kıymetli dostlar, Gaziantep'ten şimdi Rumeli'ye bir uzanalım istiyorum. Arabamın tekerliği mor boya, sarılalım, sarmaşalım, boy boya diyeceğiz. Erkan Sürmen'in Vedat Hasan'dan derlediği Rumeli Ohrit yöresine ait türküyü Oğuz Doğan Cengiz'den dinliyoruz.

Efendim şimdi ise Muzaffer Sarı Söze'nin Albus Aktaş'tan derlediği Kırıkkale yöresine ait güzel bir türkü var. Esra Er Ekinci'den dinliyoruz. Menevşe koymuşlar gülün adını.

Kıymetli dostlar, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı programında şimdi ise birbirine bağlı halay türküleri var. Kim geliyor mikrofona? Gürsoy Babaoğlu.

Efendim birbirine bağlı bu güzel halay türkülerinden sonra Yılmaz İpek'in Mustafa İpek'ten derlediği İzmir yöresine ait türküyü Selcan Kökçen Şahin'den dinliyoruz. İskender Boğazı dardır, geçilmez.

Kıymetli dinleyenler, Ahmet Yamacı'nın Cavit Erden'den derlediği Mersin Silifke yöresine ait türküyü şimdi Ulaş Kurtuluş Ünlü'den dinliyoruz. Portakalım tekerlendi, yedik sıra şekerlendi.

Kıymetli dostlar, Türkü Akşamı'nın artık son 1-2 türküsüne geldik. Şimdi Mersin Silifke'den biraz uzağa uzanacağız. Rumeli'ye uzanacağız. Rumeli yöresinden Hayriye Hoşsu'nun kaynaklık ettiği türküyü Armağan Coşkun Elçi'den dinliyoruz. Manastırın ortasında var bir havuz. Dimetoka kızları hepsi de yavuz.

Değerli TRT Türk'ü dinleyenleri, efendim bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, teknik yönetmenimiz Erdim Aktari ve ben mikrofon başında Murat Doğru. Efendim bir başka Türk Akşam programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri son türkümüzle baş başa bırakıyoruz. Efendim kim geliyor? Bozkır'ın tezenesi, büyük usta Neşet Ertaş söylüyor. Evet dostlar, hoşça kalın, TRT Türk'ü de kalın.

0: Dinleyeceğiniz program bir arşiv kaydıdır.
1: Değerli konuklarımız ve değerli dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu yapımı Radyo Sanatçıları Türk Halk Müziği konserinde yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. Siz sevgili konuklarımız, radyomuz Mesut Cemil Stüdyosu'na ve siz sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizin, uzun havalarımızın en güzel örnekleri yine sizler için. Ve ben koromuzu yönetecek şefimiz Soner Özbilen'i alkışlarla huzurunuza davet ediyorum. Konserimiz Denizli'den Süleyman Uğur'dan ve Manisa'dan Hasan Avcı'dan derlenen birbirine bağlı iki türküyle başlıyor. Denizli türkümüz Devrent Deresi. Devrent Deresi'ne duman bürüdü, yedi deve ile Musam yürüdü. Ve Manisa türkümüz kısa adıyla Gımıldan. Ateş attım samana, bak dumana, dumana. Alkışlar sizden, türküler bizden.

ve türkülerle şimdiki durağımız Sivas. İhsan Öztürk derlemiş Tokuş köylü Yüksel Yıldız'dan. Ezrail Selim'e çöktüğü zaman kırılır kanadım kol yavaş yavaş. Huzurunuzda Mücella Ata.

Radyo sanatçıları Türk Halk Müziği konseri devam ediyor. Soner Özbilen yönetiyor koromuzu. Ve türkülerle güzel ülkemizi gezmeye devam ediyoruz. Tunceli Ovacık'tayız efendim. Ve Tunceli turna semahı gelecek. Kaynak Mustafa Batar, derleyen ve notalayan Süleyman Yıldız. Kaldır kaldır kolların kaldır, çek yayı okunan doldur. İki kaşın arası Kabe'ye giden doğru yoldur. Derleyen notayı alan dedik. Tabii ki çalan ve söyleyen de Süleyman Yıldız, alkışlarla geliyor.

Bahar geldi, gül açtı, bülbül yerinden uçtu. Şu benim deli gönlüm başıma bin dert açtı. Türkü durağımız Mardin. Kaynak Bedri Orcan ve İclal Akkaplan geliyor alkışlarla.

güzel ülkemizin güzel insanlarına, güzel ülkemizin güzel türküleri geliyor. Türkülerle şimdiki durağımız Nevşehir. Sazcı Hüseyin'den derlenmiş türkümüz. Çekmecemin perçini açamadım içini.

Sevgili dostlar, sırada bir uzun hava var. Giresun yöresinde bu uzun hava Ova Garibi adıyla biliniyor, çalınıyor, söyleniyor. Ben bir garip bülbül idim, sarpa tünedim. Çırpınıp uçmaya yoktur ganedim. Türkülerin, uzun havaların eşsiz bir yorumcusu. Gönülden alkışlar Ümit Tokcan için.

Ve komşu biriyle Samsun'a geçiyoruz. Samsun'un Çarşamba ilçesine. Sular durulur derler. Güzel sorulur derler. Yari gönlümde ara, arayan bulur derler. Sanatçımız türkünün bağlantısında "Oy ninnoşum, ninnoşum, ben sana vurulmuşum. Eller almış yarini, ben yarimsiz bir hoşum" derken, kendisine katılmak, birlikte söylemek ister misiniz? Ahmet Turan Şan geliyor.

Yaylam senin hiç gelmez mi güzelin? Sevgili dostlar, türkü durağımız Erzurum. Türkünün kaynağı Raci Alkır. Ve bu güzel Türkiye bir Orta Anadolu türküsü bağlanacak. Getir berber, getir aynayı getir. Erzurumlu bir sanatçı Lütfü Ortakale ve berber türküsüyle Oğuz Doğan Cengiz geliyor.

Konserimizin sonunda Trabzon'dan iki hareketli horon havası ve koromuz tekrar sizlerle olacak. Maçkanın yolu taşlık, fena şeydir sevdalık ve derule. Oynayın kız oynayın, durmanın ne kârı var? Ha bu köyün içinin acayip mekârı var. Efendim koromuzu ve şefimiz Soner Özbilen'i bir kez daha alkışlıyoruz. Tornavişlerimiz Hayati Kandas, teknik prodüksiyon Yahya Lokmanoğlu, yapım asistanları Fidan Engin, Kerem Bulut ve ben Ali Gürlü. Hepinize sağlıklı, mutlu ve umutlu nice güzel günler, türkü dolu bir yaşam diliyoruz. Allah'a ısmarladık.

0: Ulaştığımız Türkiye programımıza hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Mustafa Kemal Şimşek
1: ve ben Özgür Eren yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün ekibimizde bulunan sanatçı dostlarımızı sizlere aktarmak istiyorum. Grup şefimiz sevgili Gökhan Karakaya, bağlamada nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Özgün Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş eşlik edecekler.
1: Evet.
0: Dedikten sonra Özgürcüğüm, yine bir cuma akşamı hoş geldin.
1: Evet, bir cuma akşamı yine TRT Türkü dinleyicilerimizle birlikteyiz. Biliyorsun koskoca bir haftanın da bir özeti gibi oluyor aslında. Evet. Ben dinleyicilerimize bu bulunmaz bir fırsat demek istiyorum efendim, bu akşamı değerlendirsinler diye. Ümit ediyorum.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Evet. Ne dinleyeceğiz senden?
1: Bence de vakit kaybetmeyelim. Sevgili Mustafa'cığım, bir Mersin türküsüyle başlamak istiyorum. Aslında biz bu türküyü sevgili Muzaffer Akgün'den çok dinlemeyi sevdik. Çok önemli bir kadın ses. Tabii ki rahmetli oldu. Allah rahmet
0: Allah
1: eylesin.
0: Rahmet eylesin.
1: Halk müziğine emeği geçen çok Kesinlikle. Önemli bir insan. Okuduğu çokça türküleri var ama bunlardan bir tanesi Pınarbaşı Ben Olayım. Bir Silifke türküsü. Arkasından da yine Orta Anadolu'dan hareketli bir türküyle bağlamak istiyorum.
0: Keyifle dinleyeceğiz Özgürcüğüm.

0: Gönlüne yüreğine sağlık Özgürcüğüm. Keyifli oldu. Keyifli bir giriş yaptık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Mustafa'cığım, bu arada hemen senin sözüne, kelamına cevap veremiyorum. Çünkü dinleyenlerimize şöyle söylemek isterim. Ben ayakta okuduğum için yerime gelene kadar bir zaman kaybı yaşıyorum.
0: Evet, ben o zamanı doldurmaya
1: lütfen
0: çalışıyorum.
1: Evet. Çalışıyorum. Evet canım benim. Bugün senden ne dinleyeceğiz?
0: Bir Orta Anadolu uzun havası diyeyim. A gelin indim ola yayladan diyeceğim.
1: Evet.
0: Bunu süremize göre yine bir kıta ya da iki kıta okuyacağım.
1: Tamam.
0: Ardından Aşık Ali Metin'in bir eserini seslendireceğim. Ben bu aşkın çilesini yana çektim, tüte çektim. Yedim bunca sillesini, bülbül gibi öte çektim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili Mustafa'cığım, ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim Özgür'cüğüm.
1: Yine çok güzeldi.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Canım benim. Türkiye'vi programı dertlere derman olan, neşemize neşe katan, evimizin içinde gibi çok gayet güzel, samimi, sahici duygularla paylaştığımız, kültürel mirasımızı ne bileyim daha belki anlatabildiğimiz gerçekten çok ender programlardan
2: gönlüle
1: bir tanesi.
2: Gönüle dokunabildiğimiz, değil mi? Yani bir yandan hüzünlenip işte üzülürken, gözyaşlarımızı tutamazken hemen ardından işte kalkıp bir şöyle bir
1: yani sanatçı dediğimiz kavram, hep aynı şeyi söylüyorum ama bizler çok gerçekten ince, naif duygulara sahip insanlarız. Müzikle iç içe olan, müzik dinleyen herkesi de ben o bağlamda gördüğümü söylemek isterim.
2: Kesinlikle. Yani müziksiz bir insan olamaz. Ben kesinlikle müzik dinlemedim bilmiyorum diyen de olamaz. Çünkü hani kendi milletimiz için söylüyorum, evet. Türk toplumu için

0: doğarız ninniyle.
1: Tabii.
0: Toprağa gönderirler bizi ağıtla.
1: Tabii, tabii.
0: Yani her türlü hayatımızın her dakikasında, her anında.
1: Yani daha anne kucağında var. Değil mi ninnilerle?
0: Tabii
1: biz,
0: ki.
1: Ninniler biliyorsun türkülerin en basit halidir. Dolayısıyla dediğim gibi yani bence müziksiz bir hayat, müziksiz bir toplum mümkün değil, olmamalı. Hem şifa niteliğindedir biliyorsun. Hastalara da devadır.
0: Evet.
1: Aynı zamanda.
0: Geçmiş dönemde.
1: Tabii böyle şeyleri de vardır, özellikleri de vardır. Dolayısıyla biz bugün yine Türkiye bir programında yine Anadolu'muzu karış karış dolaşırken bütün bunları da aslında hesaba katarak hazırlıyoruz repertuarımızı.
0: Evet.
1: Çok sevilen türkülerden bir tanesine geldi sıra. Sevgili Mustafa'cığım, Hale Gür hocamızın notaya aldığı türkülerden bir tanesi Afyon Emirdağ.
0: Allah selamet,
1: aslında,
0: sağlık versin.
1: Aynen, canım, çok sevdiğimiz bir usta. Selamlar hakikaten olsun. Kendisi de.
0: Evet.
1: Harmana sererler sarı samanı, harmana serdiler sarı samanı diye de geçer. Sen de bunu geçmiş zaman çok seslendirdin,
0: evet.
1: Biliyorum.
0: Evet.
1: Yine arkasından yine senin seslendirdiğin İdeli Yar.
0: Evet.
1: Yani arzu edersen.
0: Geçtiğimiz programda değil mi vakitimiz
1: tabii,
0: vardı biraz.
1: Evet. Biz zaman zaman bu türkülere fazlasıyla yer veriyoruz ama çokça sevildiği için yer veriyoruz. Belki bana yine eşlik etmek
0: tabii ki,
1: istersin
0: tabii
1: diye düşünüyorum.
0: Tabii ki keyif alırım.
1: Peki hadi buyurun.

0: Evet, gönlüne sağlık Özgürcüğüm.
1: Vallahi çok güzel oldu.
0: Burada insanlık üstü bir şey sergiledim az önce. Mikrofondaydım ben de Özgür'le beraber.
1: Ya Mustafa'cığım ya gerçekten. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum canım. Keyifli benim oldu, beni yalnız sağ bırakmadın. Sağ olasın.
0: Eyvallah. Dilim döndüğünce ben
1: ya dilim döndüğünce çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben şimdi Özgür'cüğüm iki büyük ustayı peş peşe anmak istiyorum.
1: Evet.
0: Neşet Baba'dan aldın aklım bir bakışta
1: kendisi. Ah kendisine. Çok severim.
0: Ardından da Mahsuni Baba. İkisine de rahmet anıyorum. Mekanları cennet
1: evet,
0: olsun.
1: Evet.
0: Mahsuni Baba'dan da evet. Ben de bir insanım, senin gibiyim.
1: Ha. Hadi bak.
0: Ne kaçarsın benden? Gel beri beri. Ben öldükten sonra ama şefaat etmem. Gelme o zaman mezarıma. Git geri geri diyeceğim.
1: Haydi bak.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili Mustafa'cığım, yine çok güzeldi. Gönlümüzün o telini gerçekten sızlattın. Biz hepimiz böyle keyif aldık değil mi? Ben zaten dinlerken best olmuş vaziyetteyim bu
2: teşekkür
1: arada.
2: Teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Yani her zaman aşk sevda türküleri söylemiyoruz. Halk ozanlarımız kimi zaman da bizim toplumun nabzını da tutuyorlar. Kanayan yaralarına da derman oluyorlar. Yine onlardan bir tanesiydi.
2: Evet.
1: Mahsuni Şerif'in.
2: Ne kadar güzel diyor değil mi?
1: Tabii.
2: Ben ölünce şefaat etmem diyor yani, hani canlıyken yaşıyorken
1: tabii
2: şefaatin dokunsun.
1: Tabii.
2: Şefaatim olsun. Yani sevdiğine seviyorum ya da işte hissettir, göster.
1: Tabii.
2: Çok kısa aslında yani hani çok yarınlar için, ileriki zaman için plan yapmaya değmiyor.
1: Gerek yok.
2: Gelmiyor hayat. Ya o kadar kısa.
1: Ya evet, aslında onun hep özlü sözler.
2: O gün zaten yaşayacağımı
1: yani
2: yaşayayım.
1: Evet,
2: kalp kırmayayım, güler yüzlü, mutlu şekilde o gün ayrılıp eve gitmek lazım diye düşünüyorum.
1: Hep aynı şeyi konuşuyoruz.
2: O son kısasından zaten rahmetlinin bir roman çıkar yani. Kaç cilt çıkar bilmiyorum ama roman çıkar yani.
1: Ama hep öyleydi.
2: Hatır için sat kârı kârı.
1: Gün
2: olur
1: güzel.
2: Zarar güzeldir ama hatır için sat kârı.
1: Aynen öyle.
2: Yani,
1: aynen öyle.
2: İkisi de Neşet Baba'yla güzel dostlardı, güzel arkadaşlardı. Onun için
1: birbirinden de çok
2: böyle
1: etkilendiği türküler var değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Yani müzikal anlamda da çok böyle destek bulunan tarafları var. Ben bazen dikkat ediyorum, Neşet Usta'da da Mahsuni Şerif Usta'da da aynı ezgileri, aynı o makamsal değerleri görebiliyoruz çoğu zaman.
2: Tabii. Orta Anadolu'nun çok büyük bir ağırlığı hem Neşet Ertaş dinler hem Mahsuni Şerif dinler.
1: Hı-hı. Evet, evet.
2: Bütün eserlerini bilirler.
1: Evet.
2: Yani onu da dinlemek isterler.
1: Evet, aynen öyle.
2: İkisinin yeri de gerçekten çok ayrı. Allah kanı kanı rahmet etsin.
1: Amin. Bizde de burada işte onların türkülerini yaşatmak düşüyor hepimize. Sevgili Mustafa'cığım, aslında artık programımızın sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Ben şimdi birazdan iki tane hareketli türkü okumak istiyorum. Diyoruz ya hani yöre geziyoruz. Her yöreden seslendirmemiz gerekiyor. Bana da düşen bazen hep Trakya oluyor biliyorsun.
2: Eyvallah.
1: Trakya'dan iki eserle şimdi devam etmek istiyorum. Sürpriz olsun mu?
2: Olsun.
1: Hadi bakalım.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Bir hareketlendik.
1: Vallahi bana trakya düşüyor. Okuyorum da, değil mi Mustafa'cığım?
0: Çok keyifli öyle zaten, böyle fıkır fıkır. Yani evet, insanın duyup da işte eşlik etmemesi içinden olsa mümkün değil.
1: Evet.
0: Evet, gayet de güzel oluyor.
1: Çok
0: gönlüne
1: teşekkür
0: sağlık
1: ederim.
0: Şimdi benim senden de sırada iki eserim var. Evet. Ama dilersen kapanışımızı yapalım.
1: Olur,
0: kapanış
1: tabii
0: anonsumuzu.
1: Tabii.
0: Dinleyicilerimize buradan akabinde ben Neşet Ertaş Usta'dan babasına yazdığı bir türkü bu. Türkü demeyelim ama olacak bir bozlak. Aydos deyince yeri göğü inleten Muharrem Usta'ydı bunu dineden. Neşet Usta'nın kendi Aydos'unu okuyacağım. Ardından da yine Orta Anadolu yöresinde bizim çok çalınıp okunan bir eser, hareketli. Hafız Mektep'ten gelirdi diyeceğim. Ondan sonra sanırım süremizi herhalde yitiririz Özgürcüğüm.
1: Peki o zaman şimdi ne yapalım? Hemen bir kapanış yapalım arzu edersen. Ben bulamadım, hay hay, dersen sen başla Mustafa'cığım.
0: Evet kıymetli dinleyenlerimiz, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Mustafa Kemal Şimşek.
1: Ve ben Özgür Eren. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerleydik sevgili dinleyenlerimiz. Umarım keyifli dakikalar geçirmişsinizdir. Orkestramızda bugün kimler vardı? Grup şefimiz sevgili Gökhan Karakaya.

0: bağlamada, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay ve bas gitarda Özgün Eroğlu vardı.
1: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Önbaş'tı.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, sizinleydik. Başka bir Türkiye bir programında, başka bir akşamda yine görüşünceye dek Allah'a ısmarladık demek istiyorum. Hoşça kalın ve afiyetle kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler. Hoş geldiniz, safa getirdiniz TRT Türkiye Bir Çift Söz programına. Hürmetle, muhabbetle selamlıyoruz siz sevgili dinleyenlerimizi Bir Çift Söz programından. Malumunuz TRT İstanbul Radyosu için hazırlanıyor Bir Çift Söz programı. Program yapımcımız Elif Engin Hanım, teknik yönetmenimiz İsmail Kesici Bey, bendeniz de programı hazırlayan sunan Ali Bektaş. Efendim, Yurttan Sesler Kadınlar Topluluğu'ndan bir eserle başlayacağız bu hafta Bir Çift Söz programına. Nida Tüfekçi'nin yönetiminde kayda alınmış bir eser dinleyeceğiz. Sivas'tan kaynak kişi derleyen ve notayı alan Muzaffer

Sevgili dinleyenler, Yurttan Sesler Kadınlar Topluluğu'ndan dinlediğimiz bu türkünün son dörtlüğünde geçen Necibe'nin aşkından, Gökyüzü Bulutlanır dizelerindeki Necibe'nin kim olduğunu araştırdığım halde bulamadım. Bir gün yeni araştırmalarla ortaya çıkar diye düşünüyorum. Belki de bu türkünün yakılmasının, havalandırılmasının, yani türküde anlatılan sevdanın sebebidir. Cengiz Özkan ustamıza kulak vereceğiz. Malatya Erguvan'dan, kaynak kişi Hasan Durak'tan, İhsan Öztürk'ün notaya aldığı ve derlediği bir eser. Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden, şavkı vurmuş pencereden, bacadan.

Sevgili dinleyenler, Cengiz Özkan ustamızdan dinlediğimiz bu türkünün ilk dizesi Gaziantep yöresinde bir barak havasında da geçiyor. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, fakat sözlerin geri kalan kısmı oldukça farklı. Mükerrem Kemertaş merhum ustamıza kulak verelim, rahmetle analım bu olağanüstü sesi. Ela gözlüm ben bu ilden gidersem, zülfü perişanım kal melül melül diyecek bize Mükerrem Kemertaş usta. Erzurum yöresinden, kaynak kişi Hulusi Seven'den, Emin Aldemir'in derlediği ve Emin Aldemir ile Işık Başel'in notaya aldığı bu türküde.

Mükerrem Kemertaş ustamızdan dinlediğimiz türkünün son dörtlüğünde Karaca olan ismini duyuyoruz. Her ne kadar farklı kaynaklarda son dörtlükteki dizeler değişse de sözlerin Karaca olana ait olduğundan eminiz. Faruk Demir ve Gülşen Kutlu birlikte okuyacaklar. Yeşil ördek gibi daldım göllere, sen düşürdün beni dilden dillere. Sivas Zara'dan, kaynak kişi Sabahattin Alparslan'dan, derleyen ve notaya alan Osman Özdenkçi.

Efendim bu türkünün bir de Tokat yöresinden derlenmiş bir varyantı, çeşitlemesi, bir başka kaydı daha vardır. Salih Turhan ve Selahattin Adıgüzel'in çalışmasında ortaya konulmuş. Orada Ezvah mı Ermah mı, o türküde duyduğumuz dörtlükteki cümlelerin, daha doğrusu sözcüklerin ne olduğu tam olarak kaydedilmiş. Bakınız şöyle: sevdiğim semanın güneşi mahı, seni seven aşık çekmez mi ahı, getir el basayım kelamullahı, ve sen beni unut ne de ben seni. Erkan Sürmen'e kulak vereceğiz. Sivas Şarkışla'dan, kaynak kişi İhsan Öztürk'ten, derleyen ve notaya alan Erkan Sürmen. Bir kararda durmayalım, gel gidelim dosta gönül.

Sevgili dinleyenler, Erkan Sürmen'den dinlediğimiz bu eserdeki sözlerin Yunus Emre'ye ait olduğu ifade ediliyor. Ancak elimizdeki Yunus Emre divanlarında, Yunus Emre ile ilgili çalışmalarda Yunus'a ait böyle bir şiir göremiyoruz. Büyük ihtimal Yunus Emre'den sonraki diğer Yunusların yazdığı, söylediği sözler olabilir bunlar. Gerçek erene varalım, hakkın haberin soralım, Yunus Emre'yi analım, gel dosta gidelim gönül. Son bölümdeyiz. Belkıs Akkale ustamızın sesinden bir türküyle veda edeceğiz sizlere. Nevşehir Ürgüp yöresinden, büyük usta Refik Başaran'ın plağından, Mehmet Özbek ustamızın derleyip notaya aldığı bir türküyle veda edeceğiz. Bacacılar yüksek yapar bacayı, şimdiki kızlar kendisi bulur kocayı. Efendim, Bir Çift Söz programında bu hafta da türkülerimizle beraberdik. Türkülerimizi birlikte andık, anlamaya, öğrenmeye, özümsemeye çalıştık. Mutlaka dilimiz sürçmüştür, hata etmişizdir. Hatalarımızın bağışlanmasını dileriz. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle kalın sağlıcakla.

0: Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Ankara Radyosu tarafından hazırlanan, TRT Türkü kanalından yayınlanan Aşıklarımız programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Kamber Nar, ton maisterimiz Mutlu İç Yılmaz, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve program yapımcımız Gül Yeşim Gökçe. Bu akşamki konuğumuz ise Sivas Şarkışla'dan İsmail Kaya. Sevgili İsmail Kaya, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk Kamercan.
0: Nasılsın, iyi misin öncelikle onu sorayım.
1: Eyvallah, teşekkür ederim.
0: Dinleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Sonra çalalım, söyleyelim, sohbet edeceğiz.
1: Eyvallah. Sivas Şarkışla Beyurdu köyünde doğdum ve ondan sonra ilkokul Türkköy'de bitirdim ilkokulu. Ondan sonra Ankara'ya yaşamımı devam ettirmek için ortaokulu ve liseyi de Ankara'da dışarıdan okumak şartıyla, kaydıyla tamamladım ve Ankara'da hayatımın diğer safhasında devam etmeye başladım.
0: Yolunuz açık olsun diyorum. Dinleyicilerimize ilk olarak ne söyleyeceksiniz sevgili İsmail?
1: Eyvallah. Bağlamayla haşır neşir olduğumuz için sürekli bağlamama yazdığım eserimi paylaşmak istiyorum.
0: Dinliyoruz efendim, buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Yüreğine sağlık, kalemine sağlık sevgili İsmail Kaya. Güzel bir bağlamaya yazdığın türkü, sağ olasın, güzel de yorumladın.
2: Eyvallah.
1: Sevgili İsmail Kaya, Emlak yöresi diyoruz sizin oraya bildiğim kadarıyla, değil mi?
2: Evet, Emlak yöresi.
1: Emlak yöresi anılır. Ozanlarla kaynıyor, Aşık Veysel'den başlıyor. Yani en çok tanıdığımız Aşık Ozan olduğu için söylüyorum ama bir sürü ismini sayamayacağımız Aşık ve Ozan'ımız var. Kimlerden feyiz aldınız bu kültüre girerken, kimler önder oldu, rehberlik etti size? Biraz onlardan bahseder misiniz bize sevgili İsmail?
2: Evet, eyvallah sevgili Kambercan. Şimdi söylediğin gibi bu Emlak yöresindeki yaşayan Ozanlar ya da işte kaybettiğimiz bedenen aramızda olmayan Ozanlarımız, Aşık Veysel'den tut işte Ali İzzet Savaş gibi ozanlarımız var, ünlü agahiler var, aşık veliler var, ismini sayamadım çok ozanlar var ve tabii ki onlardan feyiz aldım. Yani bunlar benim yakın köylerim aynı zamanda. Bir de dayım da bu arada bir Alevi dedesi dedelik yapan, aşıklık yapan dayımdır. Daha çok onunla birlikte de ondan da yanında çaldım söyledim. Derken devam etti bu zamana kadar bu şekilde gelme.
1: Yolunuz açık olsun diyelim. Bir türkü daha dinleyelim mi sevgili İsmail Kaya? Ne söyleyeceksin?
2: Yine söz müziği bana ait, benim sevdam dağlar gibi yücedir diyoruz.

0: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın sevgili İsmail Kaya. Ara vermeden bir tük güzel senden dinleyelim mi? Bize ne söyleyeceksin?
0: Evet, gene söz müziği bana ait. Savrulur bulutlar diyelim.
1: Buyurun.

0: Eline diline sağlık sevgili İsmail Kaya. Teşekkür ederiz, güzel bir eserdi. Sağ olasın. Eyvallah. Var olasın. Sevgili İsmail Kaya, dinleyicilerimiz de biliyordur ama bağlama öğretmenliği yapıyorsunuz, kurslar veriyorsunuz, öğrenci yetiştiriyorsunuz. Artık büyük şehirlerde usta çırak ilişkisi bu şekilde gidiyor diye düşünüyorum ben. Gençlere neler öğretirsiniz? Gelecekte bu kültüre girmek isteyenlere, ki çok önemli işler yaptığınızı biliyorum. Yanınızdan yetişen arkadaşlarımız, söyleyenler var. Biraz onlardan bahseder misin? Dinleyenler belki der ki İsmail hocam bak şöyle yapın dedi, biz de ona göre hareket edelim diye.
1: Şimdi bağlama, bir enstrüman çalmak özellikle gençlik için çok önemli bir şey. Yani özellikle de yani bu ortaokuldan itibaren lise, üniversite çağlarındaki gençlerin mutlaka bir enstrüman çalması gerekiyor. Bu da kendi Anadolu müziğimizi, türkülerimizi yansıtan, türkülerimizi anlatan, türkülerimizi paylaşan bir enstrüman var ki o da bağlamadır. Yani
0: evet.
1: Dolayısıyla bağlama öğrenmek önceliklidir bizim toplumun gençliğine. Yani bana sorarsan ben bunu öneririm gençliğimize. Ve bu bağlamayı öğrendikten sonra Anadolu kültürünü öğreniyor, halk müziğini öğreniyor. Yani sadece bağlama çalmakla kalmıyor. Ufku da genişliyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla kesinlikle ülkemizde çok da önemli bir ihtiyaç. Gençliğin bağlama öğrenmesi ve bağlamayla haşır neşir olması ve bu yaşamayan uzanların, yaşayan uzanların türkülerini, şiirlerini hayata geçirmesi, onları öğrenmesi.

0: öğrenmesi, onların yaşamlarından feyiz alması, öğrenmesi çok önemli şeyler bunlar. Halk kültürü yani sonuçta bu.
1: Evet.
0: Ben kısaca bunları öneriyorum gençliğe. Mutlaka bağlama öğrensinler. Bir de şöyle bir şey var. Yetenek aramasınlar lütfen. İşte ben yeteneksizim, öğrenemem. Böyle bir şey yok. Böyle evet. bir şey yok. İnsanın istemesiyle ve çalışmasıyla alakalı bir şey.
1: Eyvallah. Bir türkü daha dinleyelim mi sevgili İsmail Kaya? Bize ne söyleyeceksin?
0: Eyvallah. Ben de gene söz müziği bana ait Sevda Çiçeği'ni paylaşmak Buyurun. İstiyorum.

0: Eline diline sağlık sevgili İsmail Kaya. Programımızın da sonuna yaklaştık. Davetimizi kırmayıp geldin. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık. Başka programlarda inşallah görüşürüz diye düşünüyorum. Bize son olarak ne söyleyeceksiniz sevgili İsmail Kaya?
1: Teşekkür ederim. Son olarak bir de ayrılığı dert etme bana
0: diyorsunuz. Değerli dinleyiciler, haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık diyorum. Buyur İsmail Kaya.

O seslerin gecenin karanlığını aydınlattığı saatlerdeyiz. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Raci Alkır'a ait Erzurum türküsünü Kubilay Dökmetaş söylüyor. Tutam yar elinden tutam, çıkam dağlara dağlara.

Süleyman Yıldız'ın İpek Bayraktan derledi Erzincan türküsünü Saime Can Türk söylüyor. Bütün dünya senin olsun. Bir dost, bir post yeter bana.

Enver Demirbağ'a ait Elazığ türküsünü Hayal Has Kendirci ve Ferman Boranselik'ten dinliyoruz. Oy akşamlar akşamlar, yine mi oldu akşamlar?

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Merhabalar kıymetli TRT Türkü dinleyicileri. Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türkiye programımıza hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği ses sanatçısı ben Mustafa Kemal Şimşek
1: ve ben Özgür Eren yaklaşık bir saat boyunca seslendirdiğimiz türkülerle radyolarınızda olacağız. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün ekibimizde bulunan sanatçı dostlarımızı sizlere aktarmak istiyorum. Grup şefimiz sevgili Gökhan Karakaya, bağlamada nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay, bas gitarda Özgün Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu ve stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş eşlik edecekler.
1: Evet.
0: Dedikten sonra Özgürcüğüm, yine bir cuma akşamı hoş geldin.
1: Evet, bir cuma akşamı yine TRT Türkü dinleyicilerimizle birlikteyiz. Biliyorsun koskoca bir haftanın da bir özeti gibi oluyor aslında. Evet. Ben dinleyicilerimize bu bulunmaz bir fırsat demek istiyorum efendim, bu akşamı değerlendirsinler diye. Ümit ediyorum.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Evet. Ne dinleyeceğiz senden
1: Özgürcüğüm? Bence de vakit kaybetmeyelim. Sevgili Mustafa'cığım. Bir Mersin türküsüyle başlamak istiyorum. Aslında biz bu türküyü sevgili Muzaffer Akgün'den çok dinlemeyi sevdik. Çok önemli bir kadın ses. Tabii ki rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Halk müziğine emeği geçen çok kesinlikle önemli bir insan. Okuduğu çokça türküleri var ama bunlardan bir tanesi Pınarbaşı Ben Olayım. Bir Silifke türküsü. Arkasından da yine Orta Anadolu'dan hareketli bir türküyle bağlamak istiyorum.
0: Keyifle dinleyeceğiz Özgürcüğüm.

0: Gönlüne yüreğine sağlık Özgürcüğüm. Keyifli bir giriş yaptık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Mustafa'cığım, bu arada hemen senin sözüne, kelamına cevap veremiyorum. Çünkü dinleyenlerimize şöyle söylemek isterim. Ben ayakta okuduğum için yerime gelene kadar

0: Canım benim. Bugün senden ne dinleyeceğiz?
1: Bir Orta Anadolu uzun havası diyeyim. A gelin indim ola yayladan diyeceğim.
0: Evet.
1: Bunu süremize göre yine bir kıta ya da iki kıta okuyacağım.
0: Tamam.
1: Ardından Aşık Ali Metin'in bir eserini seslendireceğim. Ben bu aşkın çilesini yana çektim, tüte çektim. Yedim bunca sillesini, bülbül gibi öte çektim.

0: Sevgili Mustafa'cığım, ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim Özgürcüğüm.
0: Yine çok güzeldi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Canım benim. Türkiye bir programı dertlere derman olan, neşemize neşe katan, evimizin içinde gibi çok gayet güzel, samimi, sahici duygularla paylaştığımız, kültürel mirasımızı ne bileyim daha belki anlatabildiğimiz gerçekten çok ender programlardan
1: gönlüle
0: bir tanesi.
1: Gönüle dokunabildiğimiz, değil mi? Yani bir yandan hüzünlenip işte üzülürken, gözyaşlarımızı tutamazken hemen ardından işte kalkıp bir şöyle bir
0: yani sanatçı dediğimiz kavram hep aynı şeyi söylüyorum ama bizler çok gerçekten ince, naif duygulara sahip insanlarız. Müzikle iç içe olan, müzik dinleyen herkesi de ben o bağlamda gördüğümü söylemek isterim.
1: Kesinlikle, yani müziksiz bir insan olamaz. Ben kesinlikle müzik dinlemedim bilmiyorum diyen de olamaz. Çünkü hani kendi milletimiz için söylüyorum, evet, Türk toplumu için doğarız ninniyle.
0: Tabii.
1: Toprağa gönderirler bizi ağıtla.
0: Tabii, tabii.
1: Yani her türlü hayatımızın her dakikasında, her anında.
0: Yani daha anne kucağında var, değil mi ninnilerle? Tabii biz, ki. Ninniler biliyorsun türkülerin en basit halidir. Dolayısıyla dediğim gibi yani bence müziksiz bir hayat, müziksiz bir toplum mümkün değil, olmamalı. Hem şifa niteliğindedir biliyorsun. Hastalara da devadır.
1: Evet.
0: Aynı zamanda.
1: Geçmiş dönemde.
0: Tabii böyle şeyleri de vardır, özellikleri de vardır. Dolayısıyla biz bugün yine Türkiye bir programında yine Anadolu'muzu karış karış dolaşırken bütün bunları da aslında hesaba katarak hazırlıyoruz repertuarımızı. Çok sevilen türkülerden bir tanesine geldi sıra. Sevgili Mustafa'cığım, Hali Gür hocamızın notaya aldığı türkülerden bir tanesi Afyon Emirdağ.
1: Allah selamet, aslında, sağlık versin.
0: Aynen, çok sevdiğimiz bir usta hakikaten olsun. Kendisi de.
1: Evet.
0: Harmana sererler sarı samanı, harmana serdiler sarı samanı diye de geçer. Sen de bunu geçmiş zaman çok seslendirdin,
1: evet,
0: biliyorum.
1: Evet.
0: Yine arkasından yine senin seslendirdiğin İdeli Yar.
1: Evet.
0: Yani arzu edersen.
1: Geçtiğimiz programda değil mi vakitimiz
0: tabii,
1: vardı biraz.
0: Evet.
1: Biz
0: zaman zaman bu türkülere fazlasıyla yer veriyoruz ama çokça sevildiği için yer veriyoruz. Belki bana yine eşlik etmek
1: tabii ki,
0: istersin
1: tabii
0: diye düşünüyorum.
1: Tabii ki keyif alırım.
0: Peki hadi buyurun.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili Mustafa'cığım, yine çok güzeldi. Gönlümüzün o telini gerçekten sızlattın. Biz hepimiz böyle keyif aldık değil mi? Ben zaten dinlerken best olmuş vaziyetteyim bu
2: teşekkür
1: arada.
2: Teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Yani her zaman aşk sevda türküleri söylemiyoruz. Halk ozanlarımız kimi zaman da bizim toplumun nabzını da tutuyorlar. Kanayan yaralarına da derman oluyorlar. Yine onlardan bir tanesiydi
2: evet.
1: Mahsuni Şerif'in.
2: Ne kadar güzel diyor değil mi?
1: Tabii.
2: Ben ölünce şefaat etmem diyor yani hani canlıyken yaşıyorken tabii. Şefaatin dokunsun.
1: Tabii.
2: Şefaatim olsun. Yani sevdiğini seviyorum ya da işte hissettir göster.
1: Tabii.
2: Çok kısa aslında yani hani çok yarınlar için ileriki zaman için plan yapmaya değmiyor.
1: Gerek yok.
2: Gelmiyor hayat ya o kadar kısa.
1: Ya evet aslında onun hep özlü sözler.
2: O gün zaten yaşayacağımı
1: yani
2: yaşayayım.
1: Evet,
2: kalp kırmayayım güler yüzlü mutlu şekilde o gün ayrılıp eve gitmek lazım diye düşünüyorum.
1: Hep aynı şeyi konuşuyoruz.
2: O son mıyız? Kısasından zaten rahmetlinin bir roman çıkar yani. Kaç cilt çıkar bilmiyorum ama roman çıkar yani.
1: Ama hep öyleydi.
2: Hatır için sat kârı kârı.
1: Çok gün
2: olur
1: güzel.
2: Zarar güzeldir ama hatır için sat kârı.
1: Aynen öyle.
2: Yani,
1: aynen öyle.
2: İkisi de Neşet Baba'yla güzel dostlardı, güzel arkadaşlardı. Onun için
1: birbirinden de çok
2: böyle
1: etkilendiği türküler var değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Yani müzikal anlamda da çok böyle destek bulunan tarafları var. Ben bazen dikkat ediyorum Neşet Usta'da da Mahsuni Şerif Usta'da da aynı ezgileri, aynı o makamsal değerleri görebiliyoruz çoğu zaman.
2: Tabii. Orta Anadolu'nun çok büyük bir ağırlığı hem Neşet Ertaş dinler hem Mahsuni Şerif dinler.
1: Hı-hı, evet, evet.
2: Bütün eserlerini bilirler.
1: Evet.
2: Yani onu da dinlemek isterler.
1: Evet, aynen öyle.
2: İkisinin yeri de gerçekten çok ayrı. Allah kanı kanı rahmet etsin.
1: Amin. Bizde de burada işte onların türkülerini yaşatmak düşüyor hepimize. Sevgili Mustafa'cığım, aslında artık programımızın sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Ben şimdi birazdan iki tane hareketli türkü okumak istiyorum. Diyoruz ya hani yöre yöre geziyoruz. Her yöreden seslendirmemiz gerekiyor.

0: Gönlüne sağlık Özgürcüğüm. Bir hareketlendik.
1: Vallahi bana trakya düşüyor. Okuyorum da, değil mi Mustafa'cığım?
0: Çok keyifli öyle zaten, böyle fıkır fıkır. Yani evet. İnsanın duyup da işte eşlik etmemesi içinden olsa mümkün değil.
1: Evet.
0: Evet, gayet de güzel oluyor.
1: Çok
0: gönlüne
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Ederim.
0: Şimdi benim senden de sırada iki eserim var. Evet. Ama dilersen kapanışımızı yapalım.
1: Olur,
0: kapanış
1: tabii.
0: Anonsumuzu.
1: Tabii.
0: Akabinde ben Neşet Ertaş Usta'dan babasına yazdığı bir türkü bu. Türkü demeyelim ama olacak bir bozlak. Aydos deyince yeri göğü inleten Muharrem Usta'ydı bunu dinleden. Neşet Usta'nın kendi Aydos'unu okuyacağım. Ardından da yine Orta Anadolu yöresinde bizim çok çalınıp okunan bir eser, hareketli. Hafız Mektep'ten gelirdi diyeceğim. Ondan sonra sanırım süremizi herhalde yitiririz Özgürcüğüm.
1: Peki o zaman şimdi ne yapalım? Hemen bir kapanış yapalım arzu edersen.
0: Evet kıymetli dinleyenlerimiz, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Mustafa Kemal Şimşek.
1: Ve ben Özgür Eren. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerleydik sevgili dinleyenlerimiz. Umarım keyifli dakikalar geçirmişsinizdir. Orkestramızda bugün kimler vardı? Grup şefimiz sevgili Gökhan Karakaya, bağlamada nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Suat Kuş, klasik gitarda Ömer Giray Akçay ve bas gitarda Özgün Eroğlu vardı.
0: Yapım ve yayın ekibimizde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Osman Önbaş'tı.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, sizinleydik. Başka bir Türkiye programında, başka bir akşamda yine görüşünceye dek Allah'a ısmarladık demek istiyorum. Hoşça kalın ve afiyetle kalın.

0: benim türküm.
1: Merhaba, ben Nihan Özgen. İzmirliyim. Sizden sevdiklerim için bir türkü rica ediyorum.